0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

But he did not stay in the grave, he arose.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Hani böyle hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparsak gerçekten bir şeyler değişecek. Bunu anlatmaya çalışan bir programdayız.
1: Evet.
0: Evet, kişisel gelişim ama gençler, hep genç kalacak olanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Bunların farkında olmak önemli diye düşünüyoruz. Bizim hayatımız değişti.
1: Evet.
0: Neden sizinki de değişmesin? Hmm. Ha tabii öyle, bunlar her yerde görüyoruz ama uygulamadığımız zaman bir şey değişmiyor. Ama bazen sadece ufak ufak bir şeylerin farkına vara vara vara kocaman okyanusları aşıyoruz. Ve bugünkü konumuz birazcık derin bir mevzu.
1: Kendimizi nasıl daha çok sevebiliriz?
0: Evet, kendini daha çok nasıl sevebilirsin?
1: Hı-hı.
0: Gamzecik, o güzel girişlerinden şöyle bir dinleyelim, ondan sonra evet, başlayalım sorularımızla.
1: Evet, inanılmaz derecede eleştirinin, yargılamanın, hatta böyle nefret ve linç söylemlerinin baskın olduğu bir dönemde yaşıyoruz ne yazık ki. Etrafımızdaki bu olumsuz durum aslında bizi de etkiliyor tabii. Öncelikle biz de etrafımızdakileri ve kendimizi yargılamaya başlıyoruz. Her şeyde eleştirecek bir şey bulmaya çalışıyoruz. Bu da kendimizi acımasızca eleştirmemize, başarısızlıktan korkmamıza, dolayısıyla da atmak istediğimiz adımları da atamamamıza sebep oluyor. Bugün kendimizi sevmek hakkında konuşacağız. Kendimize daha iyi davrandığımızda ve kendimizi sevdiğimizde, yani kapılar açmak ve kendimizi motive etmek daha kolay olacak.
0: Evet, güzel bir giriş. Teşekkür ediyoruz. Gamze öğretmenimize. Şimdi bu her yerde aslında olan bir şey. Yani her yer bas bas bağırıyor. Kişisel gelişim, kişisel gelişim vesaire. Şimdi normalde mesela evlenmek istiyoruz. Çocuklarımız olsun istiyoruz. Ya da istemiyoruz. Ya benim hiç işim olmaz. Beni iş yerinde takdir etsinler. İşte terfi edeyim. Bunların hepsinin altında normalde onaylanma var. Bir yerde sevilme var. Hepsi dönüp dolaşıp kendimiz olarak kabul edilmeye, kendimiz olarak sevilmeye geliyor. Neden? Takdir edilmeye geliyor. Yaptığımız işlerin işte doğru bir şekilde tepki almasıyla, yani şöyle, aa evet bunu güzel yaptın, ya da evet bu harcadığın emekler sayesinde şu şu şu başarıldı burada, dolayısıyla seni tebrik ediyoruz gibi şeyler bizi mutlu ediyor. Hepimiz biliyoruz kendimizi sevmemiz gerektiğini. Ama ben topluma baktığım zaman bu kadar kişisel gelişim ve psikoloji merakının arasında kimsenin öyle çok da kendini sevmediğini görüyorum. Nereden görüyorum bunu? Birincisi, sürekli olarak başkalarının düşünceleriyle hareket eden, sorgulamayan, yeter ki o kızmasın, olay çıkmasın diye normalde mutsuz olmaya razı ve hani çok da ben önemli değilim modunda annelere bakıyorum. Diyorum ki 3 dakikaya nefes çalışması yapacağız günde. Diyor ki vaktim yok. Yani yarım saat sabah sayfası yazmayı bırakın, 3 dakikaya vaktim yok diyor. Vaktim yok değil. Normalde çocuk kalkıp kendisi suyunu alabilir. Oradan kalan 3 dakikada nefes çalışması yapabilirsin. Çünkü sen de değerlisin. Çünkü anne de kendi mutlu olduğunda çocuğu daha mutlu edecek. Bu sadece annem işte arkadaşıyla alışverişe gitti hani diyenler için değil. Tamamen kendimizi sevdiğimiz için kendimizi besliyoruz. Ve gençler, değerlisiniz. Sınavda kaç alırsanız alın, değerlisiniz. Bu demek değil ki her şeyi bırakacaksınız. İleride geriye düşmeyesiniz, mutsuz olmayasınız diye bütün bunlar yapılıyor. Yani o yüzden sınavlara giriyorsunuz. Eğer çok alakasızmış gibi geliyorsa da size o dersler, aslında beyninizde nöron bağlantıları kuruyor. Ve bunlar değerli şeyler. Öğrenmeyi öğreniyorsunuz. Beyniniz nasıl hani daha böyle hızlı çalışır, nasıl işte ileride iş hayatında da bunları kullanacaksınız. Bu bağlantıları kuruyorsunuz. Değerlisiniz, önemlisiniz ve seviliyorsunuz. Biz çok çok böyle sevdiğimizi galiba belli edemiyoruz. Kendimizi nasıl daha çok sevebiliriz?
1: Evet.
0: Var mı soruların? Çılgın sorularına geçelim.
1: Tabii ki. Sen kendini seviyor musun öncelikle?
0: Ben kendimi beğenmiş biri değilim ama kendimi çok seviyorum. Yani bakıyorum bazen mesela bir şey yapamıyorum. Diyorum ki yapamadı bugün Nisancık. Ne yapalım, bugün de uyusun. Yapacak bir şey yok yani. Sen seviyor musun?
1: Evet, yani eskiden mesela kendime kızdığım taraflarım oluyordu işte. Şunu neden yapamıyorum, bunu neden yapamıyorum vesaire gibi. Artık bunun da bir işe yaramadığını sonra fark ettiğimde dedim ki ya ben de böyleyim yani. Ben bunu yapabiliyorum ya da ne bileyim işte sakarım diyelim ki. Ya da işte bir konuda inatçıyım. Ben de böyleyim deyip kendimi bu taraflarımı sevmeye başladım.
0: Olduğumuz gibi kabullenmek ayrı ama bir de şöyle bir şey var. Ne yapayım, bana ne, ben de böyle değil de bazen o şeyler değişebiliyor, şifalanabiliyor. Evet, evet. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi Gamze mesela kendine kızıyordu, niye ben öğrenemiyorum? Sonra şunu fark etti, demek ki benim daha uzun süreye yayarak yavaş yavaş çalışmam lazım. Hı-hı. Ve bu şekilde çalışmaya başladı. Önemli olan kendimizi tanımak. Evet. Başka diğer sorumuz var mı?
1: En çok hangi özelliğini seviyorsun?
0: Ya sen de çok zor sorular soruyorsun. En çok hangi özelliğimi seviyorum? Genelde vazgeçmememi. Bazen böyle vazgeçip hani bıraktığım zamanlar da oluyor bazı şeyleri. Çünkü bazen de vazgeçmek gerekir. Hani iki gün falan şöyle bir kabuğuma çekildikten sonra tekrar normal halime geliyorum. Yani ve daha böyle iyimser hale gelebiliyorum yani. Genelde iyimserim. Ya evet evet, tamam, bunu sevdim. Sen neyi seviyorsun çok kendinde?
1: Bilmem, şu anda bilmiyorum şu anda.
0: Hep bilmiyorum.
1: Yok, önceki bak, daha şeyde cevabımı verdim.
0: Hadi bakalım.
1: O yüzden tamam, şu anda böyle bir hakkı sahip olabileceğimi düşünüyorum.
0: Hadi bakalım, geç o zaman bir sonraki soruya.
1: Evet,
0: sonra
1: başkalarının
0: araya.
1: Bu arada siz kendinize sorun tabii ki, lütfen. Siz hangi özelliğinizi seviyorsunuz? Sadece biz değil yani, hani biz kendimizden bahsederken siz hangi özelliğinizi seviyorsunuz? Bunu kendinize sorun lütfen. Ve başkalarının hiç sevmediği ama senin sevdiğin bir özelliğin var mı?
0: Belki, bu arada biz böyle düşünürken lütfen siz de düşünün. Başkaları sevmiyor olabilir ama benim sevdiğim bir. Neden bu kadar çok pembe giyiyorsun? Bu kadar pembe giymem bazen tuhaf gelebiliyor herkese. Bana kalsa bundan sonra tek bir renk olacak, hangi rengi seçiyorsun deseler pembeyi seçerim. Ve hiç umurum değil, baştan aşağı pas pembe giyinebilirim. Her yerde pas pembe olabilir. Bir de belki bilmem, bazen çocuksu olmam ya. O olabilir. Millete tuhaf geliyor olabilir. Ama ben böyle hoppada zıppada da. Senin var mı?
1: Var. Şükretmek konusunda galiba. Hatta bazen çok dalga geçerler. Ama bence iyi bir şey bu. Yani en azından beni kişisel olarak mutlu eden bir şey. Ve gerçekten de şükrettikçe de çoğalan bir şey. O yüzden şükretmek güzel. Bunu seviyorum.
0: Mesela diyelim bazen insanlar var, bir konuda gerçekten yeteneği yok ama ısrar ediyor. Hayır, ben ünlü bir işte popçu olacağım, pop müzik söyleyeceğim. Tamam ama yeteneğin yok, ama kabullenmiyor. Hayır, evet, diyor bu sefer, ben el alemin ne dediğini aldırış etmeyeceğim. Tamam, etmeyeceksin de, hı hı, önce bir gözünü açıp kendine de bakman lazım yani. Evet. Böyle ekstrem durumlar olmadığı sürece, saplantı olmadığı sürece, hı hı, kendinize bakın, neyi iyi yapıyorum, neyi kötü yapıyorum. Hı hı. Geliştirmek istediğiniz yanları geliştirin. Ama normalde bazen öyle durumlar oluyor ki gerçekten de normalde siz doğru olanı yapıyorsunuz. Ama 9 kişi ona yanlış diyor, o yanlış gibi oluyor. Çoğunluk demokrasisinin öyle bir dezavantajı var. 9 kişi yanlışı söyleyebilir.
1: Evet, katılıyorum.
0: Hadi bakalım, kısa bir ara verelim, ondan sonra
1: evet, bir
0: sorularla
1: girelim. Ondan sonrasında tekrardan devam edelim. Bu arada siz bugünkü konumuzla alakalı sorularınızı, yorumlarınızı lütfen bizle paylaşın, bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light dinleyicileri, bugün kendimizi nasıl daha çok sevebiliriz diye konuşuyoruz. Neden kendimizi sevmemiz gerekiyor?
1: Çünkü kendimizi sevmeyi öğrenmezsek başkalarını da sevmeyi öğrenemeyiz. Ve bu böyle bir kısır bir döngü halinde mutsuzluğa doğru gider diye düşünüyorum. Sence?
0: Evet, mutsuzluğa gider. Aslında tek şeyi bu.
1: Evet.
0: Yani birincisi kendimiz... Yani biz insanlar olarak sevilmek isteyen insanlarız yani. Ama sevmezse de sevmesin değil. Kendi yaptığımız şeyden de hoşnut olmak istiyoruz.
1: Hı hı.
0: Hoşnut olmak isteyince şöyle bir şey oluyor. Bizi diyelim ki kendimize değer vermiyorsak başkası bize neden değer versin?
1: Hı, evet.
0: Değil mi?
1: Evet. Hı
0: hı. Aynı şey para için de söylüyorlar. Normalde finansal, bireysel finanstan bahsetmiştik ya.
1: Hı hı.
0: Finansal gelişme için... Bireysel olarak söyledikleri ilk şey şu, paraya değer veriyor musun? Değer vermediğin bir şey sana gelmez.
1: Evet.
0: Ve diyorlar ki önce parayı böyle buruşuk buruşuk cebinde acayip ucuyup bir şey gibi taşıma, doğru düzgün cüzdanında katlamadan, hani paraya eziyet etmeden, buruşturmadan taşı değerli bir şey olarak ve onu onun için şükret, teşekkür et. Bu para sevmek böyle para gözü, ooo daha çok para falan gibi bir şey değil. Olduğu kadarına şükürle, sevinçle yaklaşabilmekle alakalı. Aynı şey kendimiz için de geçerli. Kendimizi sevmezsek nasıl gelişeceğiz? Nasıl çoğalacağız? Çoğalmaktan kastım çocuklarımız olsun değil. Nasıl gelişeceğiz? Nasıl büyüyeceğiz? Kendimizi severken yaptığımız şey olumlu yanlarımızı, olumsuz yanlarımızı ayırt edebilmek. Olduğumuz gibi kendimizi kabul edebilmek. Buradaki en önemli şey şu. Kendimizde sevdiğimiz özelliğimiz ne deyince biz söyleyemiyorsak, demek ki kendimize hiç içimize bakmamışız. Annelere, ailelere sorun, kendinizde en sevdiğiniz şey ne? Çocuklarımı iyi yetiştirdim. Tamam, bunlar çocuk, kendinde sevdiğin şey ne? Hep sürekli olarak başka kendimizi adadığımız yerlere dağılmadan da bir bakmamız lazım. Ya da kendinizde sevdiğiniz şey sınavdan yüksek not almak mı? Bunun yerine belki hedeflerime ulaşmak için organize olabiliyorum. Daha mantıklı bir cümle mesela.
1: Hı hı.
0: Zamanımı doğru değerlendirebiliyorum. Daha mantıklı bir cümle. Çünkü olur da sınavdan bir şey olup düşük not alırsanız sevilmeyecek misiniz?
1: Evet. Çoğunlukla galiba böyle yetiştik diye düşünüyorum.
0: Peki o zaman nasıl başarısızlıklarımızı analiz edip de başarıya çevireceğiz? Sadece bir başarısızlık, bir felaket olarak görülüp üzeri kapatılır o zaman. Çünkü bir travma olacak ve artık biz onunla ilgilenmek bile istemeyeceğiz. Ama kendimizi seversek davranışlarımız değişir bir olumsuzluktan sonra. Diyelim bir başarısızlık yaşadık. Hani kişisel gelişimde sürekli deniyor ya, evet işte düş, 4 kere düş, 5 kere kalk. Yine düş, yine kalk, yine düş, yine kalk. İlkinde aslında ayaktasın. Normalde 4 kere düşünce 4 kere kalkman lazım. Neyse. Ama laf böyle yani. Netice itibariyle kalkacak gücü nereden bulacağız kendimizi sevmiyorsak? Başarısızlığı kabul edebilmemiz için, başarılı olmak için başarısızlıktan korkmamamız gerekiyor. Başarısızlıktan korkmamamız için şunu diyebilmemiz lazım. Bugün kötü günümdeyim, bugün yapamadım diyebilmek gerekiyor. Bu da kendimize hoşgörü gerektiriyor. O hoşgörü de sevgi gerektiriyor. O yüzden kendimizi sevmemiz gerekiyor. Hani yoksa böyle sevgi pıtırcığıyız biz, işte hadi kalpler yapalım birbirimize diye değil. Ve soruyorum değerli dinleyici, kendinde en sevdiğin 3 özelliği söyle bana. 3 özellik. Kendin hakkında yazacak olsan, hadi mesela şöyle yazalım, kendimizden başka biriymiş gibi bahsedelim. Ben desem ki mesela, ben Nisan bu arada, ben desem ki Nisan şöyle şöyle biridir, şöyle yapar. Kaç tane iyi şey sayabilirim kendim için? Nisan genelde etrafındaki insanları eğlendirir. Genelde etrafındaki insanlara yardım etmeyi sever. Genelde yalnız. Bazen yapmadığım oluyor. Ben bunları söyleyince sanki kibirliymişim gibi algılanıyor. Hayır. Herkesin kendiyle alakalı iyi şeyleri, başardığı şeyleri, şunu yapabildim, bunu yapabildim söyleyebilmesi gerekiyor. Tam tersini sorduğumda da onun içinde... Sakinlikle yani ve yine sevinçle, esenlikle, mutlulukla, nasıl diyeyim, huzurla durabilmek lazım. Nisan, en sevmediğin yanın ne mesela? En sevmediğim yanım ne olabilir? Sabırsız olabilirim belki. Ya da bazen çok üşengeç olabiliyorum. kendi konumla alakalı şeyler de değil. Ama mesela ne bileyim evi temizlemekle alakalı üşengeç olabiliyorum. Çünkü ev hanımı değilim normalde. Ve bunda da kendimi seviyorum. Evet tamam Nisan, biliyorum üşengeçsin ama seni motive edeceğiz. Kendinizi sevin. Bir sonraki maddeye geçelim.
1: Evet, kendimizi sevmek neden önemli dedik ve kendimizi sevmek narsistlik midir? Dedim, biraz bu tarafa bakabiliriz.
0: Kendimizi sevmek narsistlik değildir. Kendimize aşık olmak gibi bir şey narsistlik. Hı-hı. Narsistlik çok uç noktadır. Çizgi çok filmlerde nokta. Falan da hep böyle gösteriliyor ya, aynaya bakmış. Ne kadar güzelim falan diyor. İşte öyle aynanın karşısına geçip de ayna söyle bana benden güzeli var mı durumuna geldiysek bu hastalıklı bir şey. Hı-hı. Kendimizi sevmek, başarısız yönleri de görebilmek ve başımıza bir şey geldiği zaman da mesela en güçlü yanınızı düşünün. Diyelim ki çok güzel, çok yakışıklısınız. Ya da diyelim ki kariyeriniz çok yüksek ya da okulun en iyi öğrencisisiniz vesaire. Bu olmadığında da sevmekten bahsediyorum.
1: Evet.
0: Diyelim ki öyle bir şey oldu ki bütün yüzünüzü bir anda yaralar bereler kapladı. Ya da bir anda bir şey oldunuz. Güzel gözükmüyorsunuz o an için. Sevmeyecek misiniz kendinize? Öyle bir gününüze geldi ki sıfır aldınız sınavdan. Bitti mi yani kendinize olan sevginiz?
1: Katılıyorum. Bir araya girip ondan sonra devam edelim istersen.
0: Hadi bakalım.
1: Evet, bölünmesin çünkü. Bu arada dediğimiz gibi siz kendinizi sevmenizle ilgili ya da sevme ile ilgili paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Life'dasınız.
1: Evet.
0: Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün kendimizi sevmekten bahsediyoruz.
1: Bahsediyoruz.
0: Çünkü başarısızlık yaşadığımızda tekrar kalkabilmemizi, kendimizi motive edebilmemizin en önemli yollarından biri bu. Kişisel olarak gelişebilmemizin en önemli yolu bu. Vesaire vesaire. Dedik ki kendinize sevdiğiniz 3 özellik nedir? Başkalarının sizde sevmediği ama sizin sevdiğiniz 3 özelliğiniz nedir? Var mı aranızda diyen, ya ben çok gıcık bir insanımdır, şöyle şöyle yaparım falan. Ve düşünün, normalde kötü olan ama kendinizde sevdiğiniz 3 özelliğiniz nedir?
1: Lütfen düşünün.
0: Mesela
1: kendinizle ilgili.
0: Bana diyorlar ki işte geveze, çok konuşuyor. Evet. Yani gevezeyim ama çünkü benim anlatacaklarım var.
1: Evet.
0: Çok şey okudum ve şimdi benim hayatım değişti ve herkesin hayatı değişsin, herkesin hayatı daha güzel olsun istiyorum.
1: Evet.
0: Evet. Sizde var mı böyle bir şey?
1: Var mı?
0: Var mı sende mesela? Kötü bir özellik ama sen seviyorsun.
1: Yani inatçılığım galiba. Zaman zaman bazı konular için bu sıkıntılı olabiliyor. Ama bazen de kararlılık konusunda da iyi bir şeye dönüşebiliyor.
0: Tabii Gamze'nin
1: kimileri
0: inadı...
1: için kötü olabiliyor, kimileri için
0: o kimi
1: iyi olabiliyor.
0: Ben çünkü mesela o gün o şey yenecekse o şey yenmek zorunda. Yenmeyecekse yenmeyecek kesinlikle. Hani açlıktan ölsek, zafiyet geçirsek yine yiyemeyiz onu. Yani bir yere gidilmeyecekse böyle şey gibi oluyor gerçekten. Hani gösterilir ya çizgi filmlerde, boğalar ayaklarını böyle yere sürtüyor, gitmiyor böyle. Çekiyorlar gelmiyor falan. Öyle bir hale geliyor. Neyse, şikayet etmiyoruz. Seni bu şekilde seviyoruz. Sen de kendini
1: evet,
0: bu şekilde seviyorsun.
1: Bu şekilde seviyorum.
0: Çok güzel. Var mı başka soru?
1: Evet, kendimizi daha çok sevebilmek için neler yapabiliriz? Aslında birazcık artık bunun üzerine konuşabiliriz.
0: Evet, kendimizi daha çok sevmek için önce tanımamız lazım. Tanımadığımız bir şeyi sevemeyiz.
1: Evet.
0: Başlangıç bu. Aslında bizim bu programda yapmaya çalıştığımız, tabii ki kariyerle, onunla bununla alakalı, iletişimle alakalı bir sürü bölüm yapıyoruz. Hı-hı. Ama kişisel gelişim kısımlarında yapmaya çalıştığımız şey şu, kendinize sorular sorun. Hı-hı. Hani size diyoruz ya, seni en çok mutlu eden şey ne? Her şey mümkün olsaydı ne yapardın falan filan, kendine neyi seviyorsun? Bunların amacı kendinizi tanımanız. Yani bilmemiz gerekiyor. Ben neyi ne kadar yapabiliyorum, neyi ne kadar yapamıyorum, neyi seviyorum, neyi sevmiyorum. Bunları bilmezsek biz neyi seveceğiz kendimizi tanımazsak? Tam olarak bizim karşımızda ne var ki? Bedensel farkındalık çalışmalarında her yerimize dokunuyoruz. Bakıyoruz, teşekkür ediyoruz mesela işte parmağımıza, kolumuza, elimize. Normalde nasıl duruyoruz, neredeyiz, nasıl görünüyoruz? Her hareketimizde sadece aynanın karşısına baktığımız halimiz değil ki normal halimiz. Ve önce kendimizi tanımamız lazım. İkincisi, olumlamalar.
1: Evet, günlük olumlamalar.
0: Olumlamalar ve onaylama sözleri. Hı-hı. Şimdi, olumlama olarak size genelde işte aynanın karşısına geç ve kendine 3 kere ben çok güzelim, ben çok güzelim, ben çok güzelim de gibi şeyler söyleniyor. Evet, doğru. Çünkü öyle kabul ediyor. Ben bunu şükrederek yapıyorum. Güzel olduğum için şükrediyorum. Güzel olduğum için şükrediyorum. Çünkü o zaman beyniniz, aa evet ben güzelim, bir de bunun için şükrediyorum, teşekkür ediyorum neticede olarak algılıyor. Evet, doğru. Bu bir yöntem. Ama aynı zamanda şu da bir yöntem. Evet, şu sınavı geçtik. Ya da bugün, dün çalıştığımdan yarım saat fazla çalışabildim. Kendimi ödüllendirebilirim bunun sonunda. Bu ödülün çok büyük bir şey olmaması da lazım tabii ki. Sonuçta yarım saat fazla çalıştım diye de gidip kendime ne bileyim ben araba almayayım yani, değil mi? Yani abartmamak lazım. Ama nasıl ki liderler konusunda konuşurken, yöneticiler konusunda konuşurken dedik ki çalışanların yaptıklarını takdir etmek. Lider, iyi bir lider olmanın en önemli gereklerinden biri. Aynı şey kendimiz için de geçerli. En son kendini ne zaman takdir ettin?
1: Sınava çalışamamıştım ama yine de bazı kısımlarına birazcık, yani yeterli değildi ama yine de bir kısmını çalışabildim ve oraları yazdım, hatırladım yani. O zaman yani en azından bu kadarını yapabildim dedim mesela kendime.
0: En azından kaçmadın, yüzleştin
1: evet,
0: onunla.
1: Evet.
0: Çünkü kendini seven bir insansın. Çünkü normalde aslında kötü bir öğrenci değilsin, sadece o zaman çalışamadın. Kendimizi hoş görün.
1: Kesinlikle.
0: Kendinizi tebrik edin. Bugün 10 kelime ezberlediğim için yabancı dil öğreniyorsanız kendimi tebrik ediyorum. Ben bugün zamanımı doğru bir şekilde değerlendirebildiğim için kendimi tebrik ediyorum. Ne bileyim, bugün kendime iyi baktığım için şunu yedim, bunu yemedim, şunu işte çok su içtim, şöyle yaptım, böyle yaptım, kendimi tebrik ediyorum. Kendinizi tebrik edecek şeyler bulun.
1: Evet.
0: Ve bunların başkasının iradesiyle alakalı olmaması gerekiyor.
1: Hı-hı.
0: Yani şöyle gerçekten. Bir şey değil. Bugün öğretmenim bana aferin dediği için kendimi tebrik ediyorum değil. O öğretmenle alakalı. Siz bugün şu derste başarılı olduğum için kendimi tebrik ediyorum. Bugün ilk yabancı dilde cümlemi kurduğum için kendimi tebrik ediyorum. Basit şeyler de olabilir. Bugün sabah kalktığımda yatağımı topladığım için kendimi tebrik ediyorum.
1: Bugün mutlu kalktığım için.
0: Bu da tebrik edilir bir şey.
1: Evet.
0: Mutlu uyanabilmek güzel bir şey.
1: Evet.
0: Uyanmak başlı başına yani çetin bir iş.
1: Memnun olmak da gerçekten, yani onu fark ettim. O bile gerçekten önemli. Mutlu olmak için, kendimizi sevmek için.
0: Aynen öyle.
1: Evet. İçimizdeki olumsuz sesi susturabiliriz.
0: Evet.
1: Mesela.
0: Bir yandan olumlu olanı beslerken bir yandan olumsuz olanı kırpmamız gerekiyor.
1: Hı-hı.
0: Mesela hani böyle klasik vardır ya, bardağın yarısı dolu yarısı boş mevzusu.
1: Hı-hı.
0: En azından ortada bardak var. Yani Gamze diyor ki hani sınav, hı-hı, çalışamamıştım ama birkaçını yapabildim. Dolu olan tarafını görüyor. Şöyle, hı-hı, diyebilirdi. Yapamadım ya.
1: Hı-hı.
0: İşte 10 soru vardı, 8'ini yapamadım. O yapabildiği 2 tanesini görüyor diyelim.
1: Hı-hı.
0: Ve bunu geliştiriyor. Bir dahakine belki daha, yani fazla yapacak.
1: Hı-hı.
0: Çünkü buradan ne anladı? Kendini seviyor ve daha fazla çalışması gerektiğini anladı. Çok güzel. Bunun için bir plan gerçekleştirdi.
1: Hı-hı.
0: Ve bu planda günde 6 saat çalışmak yok şu an için. Çünkü düzenli olarak çalışıyor ve daha az
1: gerçek
0: çalışsa gerçekçi oluyor ve yapabilecek.
1: Hı hı.
0: Ve bir yandan birileri şimdi ona dese ki sen zaten yapamıyorsun, sen bırak.
1: Hı hı.
0: Bıraktı mı? Hayır.
1: Evet.
0: Bir, bırakmadığı için, pes etmediği için onu tebrik ediyoruz.
1: Hı hı.
0: O da kendini tebrik etsin. İkincisi, hala çalışıp hani tamam yapamadığını kabul edip çalıştığı için de tebrik ediyoruz.
1: Hı, vazgeçmemek.
0: Hem vazgeçmenin hem de tam tersi başarısızlığın üstüne, yani dümdüz durdun, savundun, bir de saldırıya geçtin, üstüne yürüdün. Hayır, ben bunu yapacağım diye.
1: Hı hı, evet.
0: Ama kendini yine seviyorsun, kendini yıpratmadın. Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi bir ara verelim, sonra başkalarının işte şunu yapamıyorsunları üzerine konuşalım.
1: Evet. Bu arada sizler de bize lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında buradayız. Looking forward to that feast.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Radyo Like'tasınız hala ve başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün kendimizi neden sevmeliyiz? Ondan bahsediyorduk ve sevmek için, hani o sevgiyi geliştirmek için neler yapmamız lazım, bunlardan bahsedeceğiz. Neden sevmemiz gerekiyor dedik ki başarımız. Başarısızlıklardan sonra yeniden ayağa kalkıp devam edebilmemiz, dolayısıyla da daha başarılı olmamız buna bağlı. İkincisi, başkalarının da bize değer vermesi buna bağlı. Hayattan aldığımız alma verme dengemiz buna bağlı. Sağlıklı ilişkiler buna bağlı. Sağlıklı zaman yönetimi bile buna bağlı. Finansal yönetim buna bağlı. Her şey aslında öncelikle kendimizi sevmemize bağlı. Ve dedik ki ilk başta kendimizi tanımamız gerekiyor. Zayıf yönlerimizi kabul edip zayıf yönlerimizle de kendimizi sevmemiz gerekiyor. Böyle gurur, hayır canım ben işte gayet de başarılıyım yapmamamız lazım. Yo ben gayet aslında güzel yapıyorum da yapmamamız lazım. Başarısız olduğumuz yeri de kabul edip başarılı hale getirebiliriz. Ama kabullenmezsek o başarısızlık bizim içimize ukde oluyor ve zaten dışarısı tarafından görünüyor. Sonra dedik ki kendimizi olumlayacağız. Evet, ki sağlıklı olduğum için, gülebildiğim için şükrediyorum. Kendinizle alakalı şükredecek, kendinizi sevecek şeyler bulun. Ve evet, olumlamalar söyleyin. Ve başarılarımızı kendimizle tebrik edelim. Evet, bugün dünden çok, daha çok iyi durumdayım. Gerçekten. Değil mi? Çok şükür. Yani gayet güzel bir şey. Bunun için kendimizi takdir edelim. Sanki kendi kendimizin yöneticisiymişiz gibi. Kendimizi terfi bile ettirebiliriz. Kendimi genel Nisan müdürü olarak gerçekten atayabilirim. Daha sonrasında dedik ki başkalarının söyledikleri kötü şeyleri, o vesveseleri içimizden atmak. Çünkü bir işe başladığınızda yapamayacaksın. Sen zaten ne zaman başarabildin ki? İşte şunda da bak başarısız olmuştun falandır filandır. İçimizde vesvese dediğimiz hani gereksiz, evet, anlamsız.
1: Ya da bunu yapsan ne olacak gibi yani. Sizin cesaretinizi kıran, isteğinizi azaltan şeyler de olabilir gerçekten.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Birincisi bunlara dur dememiz lazım. Kendi içimizden gelen olumsuz seslere. Bu neden oluyor? Çünkü beynimiz konfor alanından çıkmak istemiyor. Bunun nedenini bilirseniz çok rahat kontrol edersiniz. O yüzden de siz hayır ben bundan sonra şunu yapmıyorum, böyle davranacağım dediğiniz zaman beyin diyor ki yok yok eski hal daha iyiydi, yani ne gerek var, yapamazsın. Ama öyle bir şey yok, yapabilirsiniz. Dolayısıyla önce size kötü kötü şeyler söyleyen sesi susturmanız lazım. Neden? Geçelim bir adım sonrasına. Şöyle bir şey var, başkalarının bizim hakkımızda ne dediğiyle alakalı olan kısmı.
1: Evet.
0: Eğer
1: tam olarak
0: biz zaten içimizde kuruntu varsa, zaten kendimizden emin değilsek, başkalarının dediği şey, olumsuz şeyler, bizim o adımı atmamızı engeller. Bittik biz. Zaten tam emin değiliz, bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bir de birileri olumsuz şeyler söyledi, yıkılırız. Ama eğer bizim içimizde o acabalar yoksa, o zaman ne olur? Başkaları bir şeyler söylediği zaman, hayır, deneyeceğim. Şöyle şöyle mantıklı açıklamalar yapabiliriz ya da buna aldırış etmeyiz.
1: Evet.
0: Hayatımızda keşkelerimizin olmaması buna bağlı. Keşke yapsaydım yerine hem iyi ki'lerimiz olsun, hep öyle denir ya, iyi ki yaptım. Bir de rağmen yaptımlarımız olsun.
1: Evet, gerçekten çok önemli.
0: Mesela diyebilirler ki sen işte buna uygun değilsin. Usain Bolt. Yani normalde biliyorsunuz dünya rekortmeni, demişler ki sen kısa mesafe koşamazsın. Çünkü boyun uzun. Ondan sonra o da demiş ki boyun uzun muydu? O orta mesafe koşucusu mu oluyor? 200 metre kısa oluyor ya. Düşündüm, benim için 100 metre herhalde daha kısa, daha iyi diye. Her neyse. Ondan sonra yapamazsın diyorlar normalde. O da diyor ki yaparım ve çalışıyor. Çünkü kendi...

0: kendinden emin ve bütün antrenörlerin vesairelerini yapamazsınına karşın o sonuçta bu şekilde yapabileceğini biliyor, kendini tanıyor ve ona göre çalışıyor ve yapıyor. Dünya rekortmeni oluyor. Benedict Cumberbatch'e örnek vermiştim daha önce. Tiyatrocu zaten, gidip de oyuncu olmak istediğinde profesyonel cast direktörleri vardır ya, cast ajansları vesaire, gidiyor oraya başvurmak için, diyorlar ki sen çok çirkinsin, baya baya çirkinsin
1: çok
0: diyorlar.
1: Çok enteresan.
0: Oyuncu olamazsın, sinemada, ekranda güzel görünmezsin diyorlar.
1: Çok ilginç.
0: Ve o buna işte rağmen, çünkü kendini seviyor, çünkü kendinden emin, çünkü dediğimiz gibi kendi içindeki o yapamazsın, o kuruntuları, o lafları susturmuş. O yüzden ona yapamazsın dendiğinde hayır yapabilirim diyor. Kendini de tanıdığı için. Bu boş bir özgüven değil. Ve şu anda biliyorsunuz nerede olduğunu sinemada. Dolayısıyla bunların hepsi adım. O da muhtemelen düştüğü oldu, kalktığı oldu, başarısız olduğu oldu, reddedildiği oldu. Ona rağmen onun yaptığı şey daha çok çalışmak. Şu anda aynı kişiye bakarsak, evet çok ünlü filmlerde oynuyor sinemada, bu ayrı mesele, ama tiyatroya da devam ediyor. Bu kişinin şımardığı, narsist olduğu, işte dedin ya hani kendimizi sevmek vesaire, evet, narsistlik mi? Hı hı. Kibirli olduğu, gururlu olduğu vesaire vesaire anlamına da gelmiyor. Hı hı. O sadece kendine bir hedef belirliyor, bir hareket planı oluşturuyor, evet, ve bu ulaşılabilir bir şey. Hani smart bir hedef nasıl konur? Zekice hedefler koyma bölümünde anlatmıştık bunu. Evet. Bunu yapıyor ve daha sonrasında da sadece şuna bakıyor. Ben bugün ne adım attım? Attım. Kendisini tebrik ediyor, bir adım daha atıyor vesaire. Bu böyle gidiyor. Çünkü kendi planları var. Kendi hedefleri var. Eminim şu anda da etrafındaki kişiler, neden hala tiyatro yapıyorsun ki? Zaten yani çok ünlü bir sinema oyuncususun diyordur. Amerika'ya neden taşınmıyorsun ki diyorlardır. Çünkü neden? Çünkü o kendini bu şekilde seviyor. Hı hı. Ve bu vesveseleri durdurmamız lazım. Hadi bir ara verelim. Hı hı. Ondan sonra son bölümümüze geçelim.
1: Evet, bu arada bize yazabilirsiniz. Farklı konu fikirleriniz, bugünkü kendimizi sevmekle alakalı sizin paylaşmak istedikleriniz varsa bize yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Like'tasınız. Işık saçan dinleyicilerimiz. Değerlisiniz, önemlisiniz. Evet, gençler, hep genç kalanlar. Asla yaşlanmak bilmeyenler. Bu bir kişisel gelişim programı. Özellikle gençler için tabii ki. Ama şöyle bir şey hatırlıyorum. Daha önce de belki paylaşmıştım. 105 yaşında İngiliz bir hanımefendiyle röportaj yapıyorlar. Bu gençliğinizi, işte fitliğinizi neye borçlusunuz diye soruyorlar. Ve diyor ki 90 yaşında başladığım yogaya borçluyum. Buradaki olay yoga ile alakalı değil. Evet. 90 yaşında yaşlıyım ben. Elimi eteğimi çekeyim artık diye düşünmemiş.
1: Benim ne haddime artık unumu eleyip de eleğimi asmam gerekiyor diye düşünmeyip.
0: Yeni bir hayata başlamış. Evet. Ondan sonra 15 sene sonrasında da böyle bir röportaj veriyor. Dolayısıyla eğer biz hep gençler diyoruz ama siz diyorsanız ki aman biz artık bir şey değiştiremeyiz. Hayır, her şey değişir. Kariyer de her yaşta değişir. Hayat da her yaşta değişir. Her zaman yeniden başlama şansımız var. Yeter ki önce kendimizi sevelim. Bugün bundan bahsetmiştik.
1: Evet.
0: Dedi ki kendimizi tanıyacağız. Kendimizi onaylayacağız. Başarılarımızı da kendimizi tebrik edeceğiz. Kendini sevmek narsistlik değildir. Başarısızlıklarımızı kabulleneceğiz. Başarısızlıklarımızı başarıya dönüştürmek için yine kendimizi seveceğiz ve hedeflerimiz, hareket planlarımız olacak. Ondan sonra dedik ki kendi içimizdeki yapamazsın kuruntularını susturacağız. Ama bunu boş boş bastırarak susturmayacağız. Bizim hareket planımız olacak. Bir yandan kendimizi geliştiriyor olacağız. Yani arkası dolu. Daha sonra dedik ki dolayısıyla kendimizden eminiz, kendimizi geliştiriyoruz, kendimizi seviyoruz. Başarısızlığı kabullenebiliyoruz. Bizim için bir öcü değil başarısızlık. Dolayısıyla adım atabiliriz. O zaman dedik ki toplum ne derse desin. Dışarıdan gelen olumsuz şeyler bizi artık ilgilendirmiyor. Benedict Cumberbatch'i vermiştik örnek olarak. Ona da yapamazsın dediler ama o yaptı. Yapmasına sebebi sadece hani narsistçe ben iyiyim demesi değil. Çünkü çalışıyordu. Çünkü kendinden emindi.
1: Çünkü gerçekten istemiş.
0: Gerçekten
1: ve
0: istemiş.
1: Ve mutluymuş.
0: Ve üzerine yapılması gereken şeyleri yapmış.
1: Evet.
0: Yani hedeflerini koymuş ve ona göre ilerlemiş. Kendini geliştiren birisi olduğu için yapabiliyor.
1: Evet.
0: Var mı başka bir maddemiz?
1: Dedik ki toplumsal beklentilerle yüzleşebiliriz ve gerekirse onlara direnebiliriz.
0: Evet. Şimdi bu toplumsal beklenti meselesi çok ciddi bir sorun. Normalde ailelerimizde, toplumda aslında iyi olanı, mutlu olmamızı istiyor. Ama buradaki sorun şu, mutlu olmak, iyi olmak dönemden döneme değişen şartlarda gerçekleşiyor. Şu anda aileleriniz sizden doktor olmanızı istiyor olabilir. Çünkü geliriniz için olabilir, bu başka bir şey için olabilir. Ama siz belki bir tasarımcı olarak da aynı yararı sağlayabilirsiniz. Ya da işte belki bir önceki nesil için yazılımcılık bir şey ifade etmediği için, mesela benim kuzenim oyun yazılımcısı ve eskiden diyorlardı ki bu kadar oyunlarla uğraşma, bütün gün bilgisayar oyunuyla uğraşıyorsun. Şimdi yine bütün gün bilgisayar oyunuyla uğraşıyor çünkü
1: ama para kazanıyor.
0: Kod yazıyor kendisi, evet. İşi bu kendisinin. Dolayısıyla ne kadarının mantıklı, ne kadarının mantıksız olduğunu ayırt edebilmek için önce yine kendinizi sevmeniz ve geliştirmeniz lazım. Yani toplum size hayır dediği zaman ha deyip bir kenara pısmak değil. Ama tam tersi toplum bu iyidir dediğinde hayır efendim ben iyisini bilirim o kötüdür de demeyeceğiz. Bakacağız.
1: Evet.
0: Bizi geliştirecek bir şey mi söylüyorlar? Haklılık payları var mı? Yani kısacası kendimizi sevmek ne iyi ne kötü. Yani ne iyi ne kötü derken ortada her şeyi objektif bakıp da değerlendirebilmemizi sağlar. Çünkü bizim fikrimiz haklıysak da yani bizim fikrimiz doğruysa da kendimizi seveceğiz. Doğru değilse de yine kendimizi seveceğiz. Aa evet doğru söylüyorsun ya ben burada yanılmışım deyip geçebileceğiz. Bundan utanmayacağız. O yüzden utanç, korku, endişe yaratır. Bunlar bize göre değil. O zaman hayatta mutluluğumuzun önüne koskocaman bir perde çekilmiş gibi olur. Var mıdır başka bir maddeniz hanımefendi?
1: Kendimizi güçlendirebiliriz.
0: Evet, kendimizi güçlendirmek derken bir, şu anda sizin yaptığınız şey belki hiçbir şey yapmıyorsunuz gibi. Belki sürekli anlatılan şeyler tekrar anlatılıyor. Ama bir yandan beyniniz bir şeyleri kabul ediyor. Bir yandan bir şeyler değişiyor. Değişime izin vermek. Evet, mesela Gamze sınavda başarısız oldu diyelim. bir kere. Ve ondan sonra dedi ki başarısız oldum ama iki soruyu yapabildim. Kendini tebrik etti bir. İkincisi başarısız olduğunu kabul etti, hala kendini seviyor. Nasıl yapamam ya demedi. Ve üçüncüsü en son şuna geçti. Kendisini güçlendiriyor. Çalışıyor şu anda. Bu kadar basit. Benedict Cumberbatch'e de sonuçta dendiğinde muhtemelen kendi imajı üzerinde çalışmıştır. Kendi olabileceğimizin en iyisi olmak önemli olan. Daha önceki bölümlerde dedik. Mükemmel doğada yoktur. Ama mükemmel olmayan şeylerin bütünüdür mükemmel. Kendimizde de iyi yanımız, mükemmel olmayan pek çok yanımız olacaktır. Ama her neysek bunların toplamı bizim mükemmelimiz. Bizim için şu anda en iyisi şu olduğumuz hal. Dolayısıyla bunu güçlendireceğiz. Daha fazla öğreneceğiz. Daha farklı alanlarda kendimizi geliştireceğiz. İlgi alanlarımızda kendimizi güçlendireceğiz. En önemlisi ruhsal açıdan, psikolojik açıdan, kişisel gelişim açısından kendimizi geliştireceğiz. İletişim yeteneklerimizi geliştireceğiz her yönden. O yüzden böyle programları nerede bulursanız izleyin, dinleyin, okuyun. Programları, kitapları, her şeyi ne bulursanız bunun üzerine gidin, kendimizi geliştirelim. Çünkü bir yerde böyle zihnimizde kapılar açılınca işte o bambaşka dünyaların kapıları da o zaman açılıyor. Ve bugünkü süremizin de sonuna
1: geldik.
0: Evet. Her bölümde söylediğimiz gibi sizi çok seviyoruz. Umarım hayatınıza dokunabilmişizdir birazcık.
1: Evet.
0: Hiç değilse. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bir sonraki bölümde umarız tekrar karşılaşmak üzere, başka bir dünyada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
1: Çok iyi bakın.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Tanrı asla dargınlıkla yaşamayı öğrenmenizi istemez. Çünkü bunun çoktan hayatınızı zehirlemeye başladığını bilir.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Hayal kırıklığı, acı ve yılgınlık hayatın birer parçasıdır. Hiçbirimiz bu hislere yabancı değiliz. Fakat kendimizi bu duygulara kaptırırsak, dargınlık hayatımızı etkisi altına alıp esenliğimizi engelleyebilir. İşte bu konuları ele alacağımız Dargınlık adlı bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

Sevgili dostlar, daha önce birisiyle aranızda herhangi bir kırgınlık oldu mu? Böyle bir kırgınlık yaşadınız mı? Eğer öyleyse bugün üstünde durmak istediğim bir konu var. Küs bir adam veya kadının aklı entrika dolu bir akıldır ve her zaman işleri tersine çevirmenin bir yolunu arar. O kadar çok kişi hakkında öyle hikayeler duydum ki sevgili dostlar, yıllar geçmesine rağmen birbirlerinin kuyusunu kazmışlar, intikam peşinde koşmuşlar, diğer kişiye zarar vermek için bir şeyleri sürekli değiştirmeye çalışmışlar. Bu kişiler kinle doludur. Özellikle karşılarındaki kişinin bir nebze olsun mutlu olduğunu düşündüklerinde ne yapıp ne edip o mutluluğu ellerinden almaya çalışırlar. Dostlarım, böyle bir ruh hali bu şekilde davranan kişiyi yok eder. Böyle birisini 1. Samuel kitabında görüyoruz. Bu kişi elbette Davut değil, Saul'du. Kine tutsak bu adam kendindeki dargınlık ruhunun farkına bile varamamıştı. Tek bildiği bir düşmanın varlığı ve adının Davut olduğuydu. Kutsal kitapta Davud'u tuzağa düşürmek için Saul'ün kendi kızını bile kullandığı yazılıdır. Kendi kıskançlığından kurtulmak için Filistlileri kullanıp bir savaşta Davud'u öldürmelerini umut eder. Söyleyeceklerimi çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Eğer Saul Davud'u bu savaşa soksaydı, ardından adamlarını geri çekseydi ve Davud Filistliler tarafından öldürülseydi olacakları söyleyeyim. Saul Davud'un ölümüyle bu kıskançlıktan kurtulamayacaktı. Çünkü onun derdi aslında Davud değildi. Görmenizi istediğim şey şu: sıklıkla birisini işaret edip benim sorunum sensin diyoruz. Aslında o kişiler sizin sorununuz değil. Bu dargınlığın yanıltma işleviyle alakalıdır. Davut, hayatı kıskançlığa köle olmuş bir adamın kurbanıdır. Eğer Saul sen dargın mısın diye sorsaydınız, evet dargınım. Peki neden dargın?

işleyen bir plan vardı. Saul, Davud'u öldüreceğim dediği zaman şunu bilin ki kendisini bu dargınlık ruhuna teslim etti. Herkesin hayatında böyle bir çizginin olduğuna inanıyorum. Bazen kolaylıkla uzaklaşabiliriz. Fakat bir noktada yollar kesişir ve bu zamanı tam olarak kimse bilemez. Saul için bunun Davud'u öldüreceğim dediği zaman olduğuna inanıyorum. İsterseniz 1. Samuel 19. bölümün 9. ayetine bakalım. Bakın ayette ne yazılı? Bir gün Saul mızrağı elinde evinde oturuyor, Davud da lir çalıyordu. Derken Rabbin gönderdiği kötü bir ruh Saul'u yakaladı. Davud'un yerinde ben olsaydım, elindeki şeyi görünce müsaadenle gitmem gerek der çıkardım. Saul'u elinde mızrak orada öylece otururken düşünebiliyor musunuz? Bakın 10. ayette ne yazılı? Saul mızrağıyla Davud'u duvara çakmaya çalıştı. Ancak Davud yana kaçınca Saul'un mızrağı duvara saplandı. O gece Davud kaçıp kurtuldu. Evet, bu sefer yüreğindeki niyetten kaçamadığını görüyoruz. İlk defa açıkça ortaya koyuyor. Davud'u duvara mızrakla çakmaya oldukça yaklaştığını düşünüyorum. Kutsal Kitap 11. ayette Saul'un çizgiyi çoktan aştığını bildirir. 1. Samuel 19:11'i okuyalım. Saul, Davud'u gözetlemeleri, ertesi sabahta öldürmeleri için evine ulaklar gönderdi. Ama karısı Mikal Davud'a, "Bu gece kaçıp kurtulmazsan yarın öldürüleceksin." dedi. Evet sevgili dostlar, iş dünyasında çalışanlarınızın kaçının. Birlikte çalıştığı birisine karşı düşmanca duygusu var, merak ediyorum. O kişinin belki canını almayacaksınız ama onun saygınlığına saldıracaksınız. Onu zor durumda bırakacaksınız. Aynı şeyin günümüzde olmadığını mı sanıyorsunuz? Bu sevgili dostlar her gün oluyor. İş dünyasında düşmanlık, kin besleme ve intikam her zaman vardır. Bazı aileler intikamla dolu ve birbirlerine elbet bir gün seni elime geçiririm diyorlar. Çocuklar anne babama bana yaptıklarının bedelini ödeteceğim diye kararlar alıyorlar. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Bu dargınlık ruhunun insan yaşamındaki tam denetimidir, tam kontrolüdür. Saul gidip onu öldürmenizi istiyorum, güneş doğmadan bu adamın ölmesini istiyorum diyor. Farkına varmanızı istediğim şey şu, 20. bölüme bakıp neler olduğunu görelim şimdi. Dargınlık ruhu kontrolden çıkmaya başladığında neler oluyor hep birlikte bakalım. Yonatan büyük olasılıkla eski antlaşmadaki en eşsiz insanlardan birisi, sevilesi bir gençti. O ve Davud birbirlerini Rab'de iki kardeş gibi sevdiler. 1. Samuel 20:30-33'e bakalım şimdi. Bakın ne diyor ayetlerde. Saul Yonatan'a öfkelenerek seni sapık ve dik başlı kadının oğlu diye bağırdı. İşay'ın oğlunu desteklediğini bilmiyor muyum? Bu kendin içinde, seni doğuran annen içinde utanç verici. Çünkü İşay'ın oğlu yeryüzünde yaşadıkça ne sen güvenlikte olabilirsin ne de krallığın. Şimdi adam gönder, onu bana getir, o ölmeli. Yonatan babası Saul'a neden ölmeli, ne yaptı ki diye karşılık verdi. Ama Saul, Yonatan'ı öldürmek amacıyla mızrağını ona fırlattı. Böylece Yonatan, babasının Davud'u öldürmeye kararlı olduğunu anladı. Ayetler böyle söylüyor sevgili dostlar. Kontrolü kaybettiği bir anda ne yaptı biliyor musunuz? O mızrağını kendi evladının tam kalbine fırlattı. Bu kontrol edilemez bir dargınlıktır. Bu adam bu ruh halindeyken kendi öz oğlunu öldürmeye çalıştı. Saul, Yonatan'a tehlikede olan senin krallığın dedi. Yonatan ise ona Davud'u neden öldürmek istiyorsun diye sorunca da bir cevap vermedi. 22. bölüme bakınca Saul'un bu kininin herkese sıçradığını fark ediyoruz. Birisi Saul'a gelip Davud'u Ahimelek adlı bir adamın evinde gördüğünü söylüyor. Bunun üzerine bu adamı çağırtıyor, ona üçüncü bir mevki veriyor ve bu konuda onu sorguluyor. O da, benim siz kralımıza sadık olduğumu biliyorsunuz, bu konuda endişe duymanıza gerek yok diyor.

0: 16. ayetteki karşılığı şu şekildedir. Ama Saul, "Ey Ahimelek, sen de bütün ailende kesinlikle öleceksiniz," dedi. Sonra yanında duran nöbetçi askerlere, "Gidin ve Davud'u destekleyen Rab'bin kahinlerini öldürün," dedi. "Çünkü onun kaçtığını bildikleri halde bana haber vermediler. Ne var ki kralın görevlileri el kaldırıp Rab'bin kahinlerini öldürmek istemediler." Evet, bütün bir kalabalığı Davud hakkında bilgi vermediler diye öldürtecek. Şimdi 1. Samuel 22, 18-19'a bakalım. Bunun üzerine kral, "Doeg'e sen git kahinleri öldür," diye buyurdu. Edomlu Doeg de gidip kahinleri öldürdü. O gün Doeg keten efot giymiş 85 kişi öldürdü. Kadın, erkek, çoluk, çocuk demeden kahinler kenti Novun halkını kılıçtan geçirdi. Sığırları, eşekleri, koyunları da öldürdü. Evet, bu insanlar ona hiçbir kötülük yapmamışlardı ama o hepsini öldürün dedi. Dostlarım, dargınlık bu adamı tüketti. Bu adam ki İsrail'de çok önemli biriydi. Çok yaşa kral diye ezgi söyledikleri adam buydu. Şimdi gördüğümüz ise kini yüzünden eriyip tükenen bir adamcağız. Bu kin içten içe Saul'u etkisiz kılıyordu. Sadece kızını bu işe karıştırmıyor, kendi oğlunu ölümle tehdit etmiyor, hiçbir suçları olmayan masum insanları sırf bu düşmanlıktan dolayı öldürtüyordu. İsterseniz şimdi 28. bölümle devam edelim. Bu bölümler arasında hayli bir zaman geçiyor. Size neler olduğunu özetle anlatmak istiyorum. Siz de sevgili dostlar bu hikayelerin belki bazılarını biliyorsunuzdur. Saul'un hayatını yıllarca nasıl geçirdiğini biliyor musunuz? Davud'u kovalayıp durdu. Hayatını birisini öldürmek için harcadığınızı hayal edin. Kininizi dindirmek ve o kişiyi yok etmek için harcadığınızı düşünün hayatınızı. Onu mağaralarda, dağlarda kovaladı, durdu. Aynı Davud, ona iki defa gizlice yaklaşarak cübbesinin eteğinden bir parça kestiği için pişman olacaktı. Aynı Davud, bunu yaptığı için 1. Samuel 24:4'te, "Efendime, Rabbin meshettiği kişiye karşı böyle bir şey yapmaktan, el kaldırmaktan Rab beni uzak tutsun. Çünkü o Rabbin meshettiği kişidir," diyecekti. Davud, uykusunda Saul'u iki kez öldürebilecekken bunu yapmadı. Evet sevgili dostlar, Saul hayatını onu seven, ona saygı duyan, onu kral olarak sayan birisini kovalamakla geçirdi. Fakat siz onun ruhunun kin ve acılıkla yutulduğunu görüyorsunuz. Bu sebepten dolayı askerlerini ve ailesini de bu olaya karıştırmıştı. Bu tutum tarafından tüketilmişti Saul. Davud'dan kurtul. Evet, bu tutum onu tüketmişti. Bakın neler oldu sonra. Bu olaylar çok zaman önce oldu. Bakalım Tanrı'nın sözü bu konularda ne diyor? İsterseniz şimdi 28. bölümü açalım. Burada tekrar Filistlilerle karşılaşıyor. 1. Samuel 28:5'te şöyle yazılı. Saul, Filist ordusunu görünce korkup büyük dehşete kapıldı. Neden olduğunu biliyor musunuz? Çünkü hayatındaki Rabbin varlığının farkında değildi. 6. ayete bakalım. Bakın ne diyor? Rab'be danıştıysa da Rab ona ne düşlerle, ne Urim, ne de peygamberler aracılığıyla yanıt verdi. Size bir soru sorayım. Rab'be dua ettiğinizde Rab dualarınıza karşılık veriyor mu? Bazıları bana gelip sen Tanrı'yı nasıl dinlemek gerektiğiyle alakalı bir kitap yazdın, ben de dua ettim ama Tanrı'dan bir şey duymadım. Tanrı benimle konuşmuyor dediler. Acaba bunun sebebi sevgili dostlar Tanrı'nın konuşmaması mı yoksa aranızda bir engelin olması mı? Yani Tanrı'yla sizin aranızda kalın bir engelin olması mı? Hiçbir şey duyamazsınız. Dostlarım, eğer Rab'den işitemiyorsanız bunun sebebi geçmişte yatıyor olabilir. Orada bir yerde bulunan dargınlık buna engel oluyor olabilir. Bir yandan insanlara karşı kızgın, dargın öfkeli ya da düşman olup diğer yandan da Tanrı'yı zaten işitemezsiniz. Saul Rab'den hiçbir şey işitmedi. Peki bunun üzerine ne yaptı? Bakın ne yaptığına birlikte bakalım. Şimdi hep beraber 1. Samuel 28, 7'yi okuyalım. Bakın Tanrı'nın sözünde ne diyor? Bunun üzerine Saul görevlilerine, bana bir cinci kadın bulun da varıp ona danışayım diye buyruk verdi. Görevliler, Endor'da bir cinci kadın var dediler. Evet, daha sonra bilgi almak için Samuel'in ruhunu çağırmayı denedi. Yani ölüyle konuşmak istedi. İnsan kinle dolduğunda yaptığı şeyler hakikaten akıl almaz olabiliyor. Günahkarlara akıl danışıyorsunuz çünkü içinizde sizi yönlendiren ruhu kaybediyorsunuz. Dengenizi, görüş açınızı kaybediyorsunuz ve tutarsız hareket ediyorsunuz. Artık her şey kendini korumaya, başkalarına saldırıya, duyarsızlık ve isyankar olmaya dönüşüyor. Artık tuzağa düşmüş ve dargınlık ruhu tarafından ele geçirilmiş oluyorsunuz. Kitabın son kısmında 31. bölüme bakarsak neler olduğunu göreceğiz. Başarılı bir başlangıç yapan bu adama neler olduğunu şöyle bir düşünelim. Bir anlık sinirle başladı. Sonra kuşku, korku, ayrılık ve güvensizliğe dönüştü. Bu genç bir adam olan Davud'a yöneldi. Saul'un korkusu kontrolden çıktı. Davud'dan nefret etmeye başladı ve onu öldürmeye çalıştı. Kendi öz oğluna karşı davranışlarında tutarsızlaştı. Ve bu büyük bir rahip şehrine sıçradı ve onlarca masumun canını aldı. Rab'den duymaz olunca bilgi için kimlere gitti? Falcılara gider oldu. En sonunda son savaş 31. bölümde geçiyor. Kutsal kitap Saul'un savaşta yaralandığını söylüyor. Şimdi 4. ayeti okuyalım. Saul silahını taşıyan adama kılıcını çek de bana sapla dedi. Yoksa bu sünnetsizler gelip bana kılıç saplayacak ve benimle alay edecekler. Ama silah taşıyıcısı büyük bir korkuya kapılarak bunu yapmak istemedi. Bunun üzerine Saul kılıcını çekip kendini üzerine attı. Yani sevgili dostlar kendini öldürdü. Şimdi bu konu hakkında düşünmenizi istiyorum. O İsrail'in sevilen, onurlu, adına ezgiler söylenen kralıydı. Ancak dargınlık onu tamamen yok etti. Bir gün savaşta yaralandı ve kendi kılıcıyla kendisini öldürdü. Size bir soru sormak istiyorum. Saul'un bu dargınlığı ne zaman başlamıştı? Bunun kökleri ilk olarak ne zaman Saul'un ruhuna işlemişti? Evet, Samuel, Saul'e krallığı kaybettin dediğinde dargınlık başlamıştı. Saul aslında istediği her şeye sahipti. Herkesin arasında dünyadaki en harika adam oydu ama kin beslemeye başladı. Yaptıklarına bakarsanız bir tanrı adamı olan Davud'u hedef alıyor. Bunun sebebi Rabbin Saul'e yasamı çiğnedin, krallığını kaybedeceksin, o artık senin olmayacak demesiydi. Anlamanız gereken bir şey var. Rab sana dargınım demek zor bir şeydir. Peki bunun yerine ne yapıyoruz? Başka birisi geliyor ve bu dargınlığı onun üzerine yansıtıyoruz. Bu dargınlığı onun üzerine boşaltıyoruz. Bununla birlikte dargınlığı, kızgınlığı, düşmanlığı, öfkeyi, aşağılamayı, intikamı ve her ne kötülük varsa onu takip etmeye başlıyoruz. Bazen her zaman olmasa da hayatınızda çok zaman önce olmuş bir şeyden ötürü bu küslük Tanrı'ya karşı olabiliyor ya da oluşabiliyor. Daha önce şunu sormak istiyorum. Kaçınız Tanrı'ya darıldınız? Bazıları şöyle der. Tanrı'ya darılmadım, Tanrı'ya darılmadığımı biliyorsun. Hayır, bilmiyorum. Siz Tanrı'ya dargınsınız diye kimlerin acı çektiğini merak ediyorum. Kimin size karşı yanlış olduğunu düşünüyorsunuz? İşte bunu merak ediyorum. Ki belki de öyledir. Belki de gerçekten size yanlış davrananlar olmuştur. Ancak dargınlık araya kök salmış olabilir. Tanrı'ya olan bu küslükle başlamış olabilir. Ya da ufak bir sinirlilik anında başlamış olabilir. Bunun herhangi birisinin başına gelebileceğinin farkında mısınız? Rabbin yürekli birisi olarak çağırdığı bir adama olan kin dolu tutumundan dolayı Saul'un ödediği korkunç bedeli düşünün. Saul tepe taklak olurken Davud'a yaptığı onca kötülüğe karşın bütün bunların Davud'u İsrail'in gelmiş geçmiş en harika kralı ve eski antlaşmanın en mükemmel yazarı yaptığını görüyor musunuz? Bütün o mezmurlara bakın. Çoğunluğunun ne ara yazıldığını biliyor musunuz sevgili dostlar? Bu mezmurların çoğu Saul'dan kaçarken yazıldılar. Bu örneğe iyi bakalım. Biri doğru, biri yanlış karşılık veren iki adam var. Davud'un başka birisinin acısının kurbanı olduğunu görüyoruz. Fakat o düzgün bir karşılık verdi yine de. Saul'un ona karşı yaptığı her şey onun karakterini geliştirdi. Ruhta güçlenmesini sağladı ve Rab onu kendisi için daha değerli bir hale getirdi. O zaman siz de birisinin dargınlığı yüzünden sorun yaşıyorsanız Rab'be övgüler sunun. Yolunuza göndereceği her şey için ona yani Rab'be teşekkür edin. Uygun karşılık vermeniz halinde Davud'un hayatında yaptıklarını sevgili dostlar emin olun ki sizin hayatınızda da yapacaktır ve bunun için şimdiden şükredin. Evet, artık sizin nasıl karşılık vermeniz gerektiğini hatırlatmama izin verin. Bir kağıt kalem alın şimdi. İlk olarak başkalarının size yaptığı kötülüklerin, sizi üzdükleri zamanların, eğer darıldıysanız bir listesini çıkartın. Sonra kendi hatalarınızın bir listesini çıkartın. En son olarak Tanrı'nın size bağışladığı şeylerin bir listesini yapın. Daha sonra diğer kişiyi Tanrı'nın elinde bir araç olarak görün. Tanrı'ya sizi bağışlaması için dua edin. Ardından yüreğinizde onları affedin. Onları affedin ve özgür kılın sevgili dostlar. Eğer dargınsanız bununla ilgilenmeniz gerekli. Başka birisi size darılmışsa o kişiye gitmeli, özür dilemeli, size yaptıklarınızı söyledikleri şeyin sorumluluğunu almalı, sorunu halletmeli ve her şeyi ne yapmalısınız? Yoluna koymalısınız. Tanrı onlarla ilgilenecektir. Fakat dostlarım, asla ve asla dargınlığın sizi yok etmesine izin vermeyin.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda adım adım dargınlık ruhundan ve bize olan zararlarından uzaklaşmamızın önemi vurgulandı. Bunları hayata geçirmek ise bizlerin sorumluluğudur. Gelecek programda bu konuyu ele almaya devam edeceğiz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın. This is for that little child with no father.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk. Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Vahiy 1. bölüm İsa Mesih'in kişiliğini konu alır. İlk bölümde Mesih'in kişiliğini görürüz. Mesih'in yüceliği içinde başında bulunduğu yüce başkâhin olarak görülmektedir. Tümüyle kontrole sahip durumdadır. İncil'in ilk 4 bölümünde alçak gönüllü, uysal, sakin ve çarmıhta ölen bir İsa ile karşılaşırız. Kendisini yeryüzündeki düşmanlarının eline bırakmıştır. Ancak Vahiy kitabında durum böyle değildir. Vahiy kitabında Mesih egemen olandır. Halen de Tanrı'nın kuzusu olmakla birlikte kuzunun öfkesinin yeryüzünü titrettiğinde görürüz. Tüm kutsal kitabın ana konusu Rab İsa Mesih'tir. Kutsal yazılar hem Tanrı merkezli hem de Mesih merkezlidir. Mesih Tanrı özünden olduğu için Tanrı sözünün ufkunu tümüyle kaplayan O'dur. Bunu Vahiy kitabını incelerken özellikle aklımızda bulundurmalıyız. Vahiy O'nun yapmakta olduklarını ve yapacaklarını vurgulamaktadır. Bunu unutmamak Vahiy kitabının yorumunu çalışırken bizim için önemlidir. Vahiy 1. bölüm 1. ayette İsa Mesih'in vahyidir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahyi verdi. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti der. Bu kitabın adının vahiler değil de vahiy olduğuna dikkat edin. Bir gün bir vaiz arkadaşım bana gelip vahiy kitabını yorumlama biçimimi eleştirdi. Çoğul kullanarak vahiler hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz dedi. Ben de haklısın dedim. Vahiler hakkında hiçbir şey bilmiyorum çünkü bu kitabı hiç görmedim. Bu vaiz arkadaşım kitabın adını yanlış söylediğini fark edince utandı. Vahiy apokalipsistir. Örtülü olanı açığa çıkarmak anlamına gelir ve İsa Mesih'in esinidir. Kısa zamanda olması gereken olayları kullarına göstersin diye bu açıklamayı Mesih'e verdi diyor. Vahiy kitabının son bölümünde Yuhanna şöyle söyler. Vahiy 22. bölüm 10. ayet. Bu kitabın peygamberlik sözlerini mühürleme dedi. Çünkü beklenen zaman yakındır. Bu mühürlenmiş bir kitap değildir. Açık durmakta ve bugün de anlaşılmayı beklemektedir. Bu Daniel'in kitabındaki peygamberlikle çelişmektedir. Orada Daniel'e mühürlenmesi söylenir. Rabbimiz İsa gizemli diye bilinen benzetmelerden birini anlatır. Aslında açıkçası bu benzetmelerden bazıları halen de gizemini korumaktadır. Ancak Rab şöyle der. Markos 4. bölüm 11 ve 12. ayetlerde. O da onlara şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğinin sırrı sizlere açıklandı. Ama dışarıda olanlara her şey benzetmelerle anlatılır. Öyle ki bakıp bakıp görmesinler. Duyup duyup anlamasınlar da dönüp bağışlanmasınlar. Yani kardeşlerim İncil'de öykünün yarısını görüyoruz. Bu öykülerin tamamlandığı yer olan vahiye bu nedenle ihtiyacımız var. Elbette vahiy kitabını ancak Tanrı'nın ruhunun rehberliğinde anlamamız mümkün olur. Vahiy kitabı perdeyi kaldırmakta ve Mesih'i kendi gücü, yüceliği ve görkemi içinde görebilmemizi sağlamaktadır. Bu kitap gizemin karşıtıdır. Gizlerin açıklanışıdır ve sonraki ayette de göreceğimiz gibi buna peygamberlik denir. Bir Mesih inanlısı vahiy kitabını anlamadığını belirttiğinde şaşırıyorum. Çünkü bu kitap Tanrı'nın egemenliğinin gizlerini anlayabilmemiz için bizlere verildi. Göstermek sözcüklerle doğrudan ya da dolaylı simgelerle olur. Gönderdiği yani ilettiği burada simgelerle kullanılmıştır. Bu simgelerin gerçeği simgelediğini de unutmamalıyız. 2. Petrus da bize peygamberliğin yorumlamadaki önemli ilkesi verilir. 2. Petrus 2. bölüm 20 ve 21. ayetler. Rab ve kurtarıcı İsa Mesih'i tanımakla dünyanın çirkefliğinden kurtulduktan sonra yine aynı işlere karışıp yenilirlerse son durumları ilk durumlarından beter olur. Çünkü doğruluk yolunu bilip de kendilerine emanet edilen kutsal buyruktan geri dönmektense bu yolu hiç bilmemiş olmak onlar için daha iyi olurdu der. Bu metin kendi başına yorumlanamaz. Tüm Tanrı sözüne bakılarak yorumlanmalıdır. Otman adında bir yorumcu şöyle der. Vahiy kitabının simgeli dili gerçeklerin simgelerinden oluşur. Olayları göstermesi için ifadesi bize Yuhanna'nın söylediklerinin gelip geçici ruhsal hayaller olmadığını kanıtlamaktadır. Bu kitapta katı gerçekler bulunur. Olaylar ne ifade etmektedir? Bir akşam eşimle birlikte çocuklarımızla oynuyorduk. Oyuncaklarla birlikte odanın bir köşesinde durduk. Oğlumuz kendinin olan bu oyuncakları karıştırdı ve yere yaydı. Onu oyunun sonunda oyuncaklarını toplamaya zorladık ve biz de onunla birlikte topladık. Daha sonra yürürken onun oyuncaklarının bazılarına bastım. Aslında neredeyse düşecektim. Bu oyuncakları birer simge olarak görebilirsiniz. Ancak insan simgeler yüzünden sendelememelidir. Vahiydeki simgesel olaylar ciddi bir içeriğe sahiptir ve gerçektirler. Yuhanna simge kullandığında bunu bilmeliyiz. Aslında simgeler gerçeğin çok basit ifadeleridir. Olması gereken, yakın zamanda olması gereken denmektedir. Olması gereken ile bir zorunluluk ve kesinlik işaret edilmektedir. Yakın zamanda bizim için önemli olan bir noktayı çağrıştırmaktadır. Bu sözcük kutsal kitapta defalarca kullanılmaktadır. Örneğin Luka 18. bölüm 8. ayette şöyle okuruz. Hakkını tez alacaktır. Tez yakın zamanda ile aynı anlamda kullanılır. Ödeşme zamanı geldiğinde bunun hızlı olacağı belirtilmektedir. Bekleme olmayacaktır. Bu Rabbin hemen gelmeyeceğini ancak geldiğinde her şeyin hızla olup biteceğine ima eder. Yuhanna kendisine Tanrı tarafından verilen İsa Mesih'in vahiy olduğunu belirtir. Vahiyi adım adım şöyle gösterebiliriz. Tanrı, İsa Mesih, melek, Yuhanna ve kullar. Tanrı'dan çıktı, İsa Mesih'e verildi. Ondan meleğe, ondan da Yuhanna'ya iletildi. Yuhanna'dan da diğer insanlara yakında olacakları öğrenmeleri için iletilmiştir. Bize geliş yolu budur. Bu durum zaman zaman işittiğim bir soruyu aklıma getiriyor. Meleklerin kilise çağı ile ilişkide olmadıklarını belirterek insanı bir kürede bırakmış olmuyor musunuz? Evet öyle. Burada sözü edilen melek göksel bir habercidir. Ancak Yuhanna İsa'nın gelecekte yapacaklarıyla ilgili yazar. Ve 4. bölümden sonrası imanlılar topluluğu yeryüzünden alındıktan sonra gelecekte olacak olaylarla ilgilidir. Dolayısıyla meleklerin yeniden önem kazandıklarını görmekteyiz. Şimdi vahiy kitabının yöntemine biraz bakalım. Vahiy 1. bölüm 2. ayette Yuhanna Tanrı'nın sözüne ve İsa Mesih'in tanıklığına gördüğü her şeye tanıklık etmektedir der. Tanıklık etmektedir. Yunanca'da mektup tarzında bir geniş zamanı işaret eder. Kastedilen Yuhanna'nın kendisini okuyucularının yani bizim bulunduğumuz yerde görüp geriye bakarak yazmasıdır. Tanrı sözüne ile kastedilen bence Mesih ve kitabın içeriğidir. O yaşam sözüdür ve yazılı sözün bize açıkladığı da odur. Yani İsa Mesih. Tanıklık sözcüğü de vahide 90 kez kullanılmaktadır. Yuhanna bölümünde ise 50 kez kullanılır. Yuhanna gördüklerini resmetmiştir. Vahiy kitabı bir televizyon gibidir. Bu gösterilen ilk televizyon programıdır ve seyredilmesinde yarar var. Cennetten Baba Tanrı'dan kaynaklanır, oğlu İsa Mesih aracılığıyla meleğe ve sonra da Yuhanna'ya iletilir. O da gördüklerini yazar. Yuhanna hem işitmiş hem de görmüştür. Bildiklerimizin çoğu bu iki kaynaktan gelmektedir. Bazen Yuhanna'nın bu olayların biraz kokusunu da almış olup olmadığını merak ediyorum. Çünkü kitabın bazı yerlerinde bunu hissetmek mümkün. Bu kitabı çalışmanın verdiği bir de sevinç bulunmaktadır. Vahiy 1. bölüm 3. ayette. Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu çünkü beklenen zaman yakındır der. Bu ayet bize kutsal kitabı çalışmanın verdiği mutluluğu anlatmaktadır. Bu vahide verdiği 7 mutluluktan ilkidir. Ayet okuyana ne mutlu der yani bizi ya da topluluktaki öğrencileri kastetmektedir. Bu kitabı okuyan da işiten de kutsanacaktır. Bu kişilerin kitapta yazılı olanlara uyması gerekir. Okuma, işitme ve yerine getirme yoluyla 3 aşamalı bir kutsanma, bereket bulmak söz konusudur. Ben de vahiy çalışanların özel bir bereket alacağına inanıyorum. Çünkü Yuhanna bunu söyler. Bu olayların gerçekleşeceği vakit yakındır ifadesi, kitabın sonunda söz edilen şeylerin günümüzde olmakta olduğu anlamına gelmez. Rab İsa'nın cennette başlattığı görevin Pentekost gününde toplulukta da başlamış olduğunu kasteder. Birazdan yüceltilmiş Mesih'in belirttiği bir görümden söz edeceğiz. O zaman onun görevini de anlarız. Ve bu da bizi geleceğe yönlendirir. Yazar Yuhanna'dan ve gökteki İsa Mesih'ten selam yer almaktadır vahiy kitabında. Vahiy 1. bölüm 4, 5 ve 6. ayetlerde şöyle yazar. Ben Yuhanna'dan Asya ilindeki 7 kiliseye selam. Var olan, var olmuş ve gelecek olandan. Onun tahtının önünde bulunan 7 ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya krallıklarına egemen olan, güvenilir tanık İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapmış olan Mesih'in olsun. Amin. Bu çok hoş bir selamlama şekli. Yuhanna'dan Asya elinde bulunan 7 topluluğa diyor. Asya büyük oranda bugünkü Türkiye'yi içeren bir ifadedir. Yuhanna'nın kendi adına bir ünvan eklemediğine dikkat edin. Öyle inanıyorum ki Yuhanna bu 7 toplulukça çok iyi tanınan birisiydi. Onun Efes'teki toplulukta önderlik yaptığını biliyoruz ancak herhangi bir diğer toplulukla da ilgilendiğini anlarız. Devam etmeden önce 7 rakamına dikkatinizi çekmek isterim. Bu ayette 7 topluluk ile 7 ruhtan söz edilir. 7 rakamının Tanrı sözünde Yuhanna ve o zamanki insanların bildiği ancak bizim bilmediğimiz özel bir anlamı vardır. Günümüzde kumar ya da fal ile ilgili kişiler için rakamlar önemlidir ancak biz buna pek alışık değiliz. Bununla birlikte 7 rakamı Tanrı sözünde özel bir öneme sahiptir. Mükemmellik değilse de bütünlüğü ifade eder. Bazen bütünlük mükemmellikle eş anlamlıdır. 7 tam olanı temsil eden bir ifadedir. 7 Tanrı'nın antlaşması ve İsrail ile olan ilişkileriyle de ilgilidir. Örneğin Sebt günü, sünnet ve tapınma hep 7. gün ile ilgilidir. Tanrı sözünü inceledikçe örneğin Eriha'nın 7 kez kuşatıldığını, Naaman'dan Erdan ırmağına 7 kez girmesinin istendiğini, Mısır'da Yusuf'un zamanında 7 bolluk ve 7 kıtlık yılı olduğunu, Nebukadnezar'ın 7 yıl boyunca dengesini yitirdiğini, yeni antlaşmada 7 mutluluğa değinildiğini, Rabbin duasında 7 yakarışın bulunduğunu, Matta 13. bölümde 7 öykü anlatıldığını, kalabalığın 7 somun ekmekle doyurulduğunu ve İsa Mesih'in çarmıhta 7 kez konuştuğunu görüyoruz. Vahide 7 rakamı görmezden gelinemez ve anahtar bir rakam konumundadır. Yuhanna burada 4. ayette 7 topluluğa yazar. Asya'da başka topluluklar yok muydu? Kolese'de, Milet'te, Truva'da ve diğer yerlerde de toplulukların bulunduğunu biliyoruz. Ben Pamukkale'de kaldım. Bugün yalnızca kalıntıları bulunan Laodikya'nın 15 kilometre kadar kuzeyindedir. Orada kaldığım sıralarda orada 3 motel ile birkaç dükkan vardı. Pamukkale'deki kalıntılar gerçekten büyüleyicidir ve bir zamanlar ne kadar önemli bir yer olduğu hissedilir. Buna karşılık Laodikya'nın kalıntılarının çoğu bir yabani yulaf tarlasının altındadır. Henüz kazı yapılmamıştır. Yuhanna'ya 7 topluluğa yazması söylendiğinde Hierapolis Hristiyanlığın yayılmasında önemli bir yer olduğu ve en erken kiliselerin 4'ü orada kurulduğu halde bu 7 kilise arasında yer almaz. Yuhanna'ya bu 7 kiliseye yazması söylenmişti çünkü bunlar belirli toplulukları temsil etmekte ve toplulukların tarihini tanımlamaktaydı. Asya diyor. Asya içinde Lidya, Misya, Kariya ve Frigya'nın bazı yerlerinde bulunduğu bölgelere gönderme yapılmaktadır. Ne Asya kıtasını kasteder ne de Küçük Asya'nın tümünü. İsa'dan sonra 4. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanan terim budur. Küçük Asya'nın bir bölümünü özellikle de kıyılarını içine alır. Sizlere lütuf ve esenlik olsun derken kullanılan kaira selam anlamındaki Yunanca sözcük caris'ten gelir. Esenlik ise İbranice'deki şalom'dan gelmektedir. Esenlik lütuftan doğar ve lütuf ise tüm bereketlerin kaynağıdır. Vahiy kitabı Tanrı'nın lütfunu ve esenliğini açıklamaktadır. Bu kitabı incelerken korkmamız gerekmez. Yüreklerimizde Tanrı'nın esenliğine sahip olabiliriz. Ondan, yedi ruhtan derken üçlü birliği yeniden görmekteyiz. Yedi ruh, kutsal ruha ve büyük olasılıkla bu altın kandilliğin yedi parçasına göndermede bulunur. Var olan, var olmuş ve var olacak olandan ifadesi Tanrı'nın değişmezliğini ve sonsuzluğunu vurgular. Üçlü birliğin her bir üyesinden nasıl söz edildiğine dikkat edin. İsa Mesih, Oğul Tanrı, yedi ruh, kutsal ruh ve var olan Baba Tanrı anlamına gelmektedir. Vahiy 1. bölüm 5. ayete geldiğimizde Rab İsa Mesih'e verilen 7 ünvanı görürüz. Vahiy 1. bölüm 5 ve 6. ayetlerde şöyle yazar. Var olan, var olmuş ve gelecek olandan, onun tahtının önünde bulunan 7 ruhtan ve ölüler arasında ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve güç sonsuzlara dek bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapmış olan Mesih'in olsun. Amin. Şimdi bu 7 ünvana bakalım. İlki güvenilir tanıktır. İsa Mesih bu kitapta gerçeklerin tek güvenilir tanığıdır. Gerçekler onunla ilgilidir. Kendisi hakkında tanıklıkta bulunmaktadır. İnsanlara inanmak ve onlara güvenmek güç olabilir. Ama Rab İsa'ya inanıp güvenebiliriz. İkinci ise ölüler arasından ilk doğandır. İlk doğan Yunanca'da prototokos'tan gelir ki dirilme ile ilgilidir. Ölümden ilk dirilen ve asla tekrar ölmeyecek olandır. Bu muhteşem bir resimdir. Ölüm onu taşımış rahim gibidir. Ölümden yaşama geçmiştir. Onun mezarı onun bulunduğu rahimdi. O yüceltilmiş bir bedenle ölümden dirilmiş tek kişidir. Aynı yoldan geçmiş başka birisi yok. Ve ona ait olanlar dirilişte onu izleyecekler ve sonra da ikinci geliş meydana gelecektir. 1. Selanikler 4. bölüm 14. ayete göre. O zaman onun yeryüzüne geleceği esinleniş olacaktır. 3. ünvan ise dünya krallıklarına egemen olan sözündedir ki İsa Mesih'in 1000 yıllık dönemde bulunacağı konumdan söz eder. Filipeliler 2. bölüm 9, 10 ve 11. ayetlerde bunun içinde Tanrı onu pek çok yüceltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesinler. Dördüncü ünvan ise bizi seven sözüdür. Şimdiki zamandadır ve kendisine ait olanlara yönelik süregelen tutumunu ifade eder. Vahiy kitabı bizi sevenden geldiği için onu incelemekten de korkmamız gerekmez. İsa Mesih bizi yalnızca çarmıhta canını verdiği anda sevmedi. Bugün de sevgisi sürer. Şu anda bile İsa sizi sevmektedir. Beşinci nokta Mesih'in kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış olmasıdır. Mesih'in kanı çok önemli. Yalnızca bir simge değildir. Eski antlaşmada Tanrı halkına etin canı kandadır der Leviler 17. bölüm 11. ayette. Bu ayette ise Tanrı sözlerini şöyle sürdürür. Onu size sunak üzerinde canlarınıza kefaret olarak verdim. Kanımca Mesih kanını akıttığında her bir damla onun bedeninden geldi. Bunu senin ve benim için verdi. Yaşamını verdi. O öldü ve bugün bazılarının yaptığı gibi Mesih'in kanını kesinlikle küçümsememiz gerekir. Elçi Petrus 1. Petrus 1. bölüm 18 ve 19. ayetlerde şöyle söyler. Biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. Akıtılan bu kan sayesinde Elçi Paulus genç Timoteus'a şöyle dedi. 1. Timoteus 2. bölüm 5. ayet. Çünkü tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır. İsa Mesih bizi kendi kanıyla günahlarımızdan kurtardı. Bu harikadır. Altıncı nokta ise bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapmasıdır. İmanlar kahinlerden oluşan bir krallıktır ve Rab İsa ile birlikte egemenlik süreceklerdir. Aslında sevilen ilahi, kral geliyor ilahisidir. Kralın gelmekte olduğu doğrudur ve yeryüzüne kral olarak geldiğinde bozuklukları düzeltecek. Ancak yeryüzüne gelmeden önce ikinci geliş diyebildiğimiz gökte bulutların içinde gelişi söz konusu olacaktır. O zaman benim kurtarıcım olarak gelir. Sevip uğruna kendisini verdiği, kendi topluluğunun önderi gelinin kocası gibi gelecektir. Canımı seven kişi olarak o gelecek. Bu nedenle kralın geliyor oluşu beni çok etkilemez. Benim onunla ilişkim bir kral ile olandan çok daha yakın. O benim Rabbimdir. O bizi krallar ve kahinler değil, kahinler krallığı yaptı. Ve onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Burada babamız Tanrı'nın değil, babası Tanrı'nın dendiğine dikkat etmeliyiz. Çünkü onun İsa'ya olan babalığı bize olandan farklıdır. Biz onu kurtarıcımız olarak kabul edip, yeniden yani gökten doğmak suretiyle Tanrı'nın çocukları olmaktayız. Mesih'in üçlü birlikteki sonsuz konumu oğulluk şeklindedir. Yedinci nokta ise yücelik ve güç sonsuzlara dek Mesih'in olsun sözündedir. Bu ise sonsuzluğu vurgular. Mesih Yeşaya'da gördüğümüz şekilde bir amin şeklidir. Bu onun bir ünvanıdır. İsa Mesih bu kitabın yani vahiy kitabının ve tüm kutsal kitabın hem konusu hem amacıdır. Tüm olayları ortaya çıkartandır ve tüm olaylar ona doğru hareket halindedir. O her şeyin en sondaki amacıdır. Her şey yalnızca onun tarafından yapılmamış, ayrıca onun için yapılmıştır. Evren onun için varlığını sürdürmektedir. Vahiy 1. bölüm 7. ayette işte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek. Onun bedenini deşmiş olanlar bile. Onun için dövünecek yeryüzünün bütün halkları. Evet, böyle olacak. Amin der. Bu Mesih'in fiziksel ve kişisel gelişini ifade eder. İşte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek sözü ise onun fiziksel beden olarak geleceğini ifade eder. Bilebildiğimiz kadarıyla Mesih ikinci gelişinde kendi topluluğunu dünyadan alırken herkese görünmeyecektir. Ben bazılarının ileri sürdüğü gibi gizlice olacak bir ikinci gelişe inanmıyorum. Ancak İsa Mesih ikinci gelişinde yeryüzüne gelmeyecektir. İmanlar Rabbi havada karşılayacaklar. Eğer Mesih o sırada yeryüzüne gelecekse havada karşılamaya gerek olmazdı. Dolayısıyla bu ayette tanımlanan ikinci geliş bu değildir. Bu onun kral olarak yeryüzüne geleceğidir. Her göz onu görecek diyor. Vahide onun krallığını kurmak üzere yeryüzüne gelişi vurgulanır. Yeryüzünün tüm halkları onun için dövünecekler. Bu Mesih'i reddedenlerin verdiği tepki olacaktır. Dünya onu görmek istemeyecek. Evet böyle olacak. Amin diyor. Düşüncesini değiştirmeyecektir. Çünkü Tanrı sadıktır. Vahiy 1. bölüm 8. ayette var olan, var olmuş ve gelecek olan, her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor der. Alfa ve Omega benim. Bu Yunanca'da oldukça anlamlı bir ifade şeklidir. Alfa ve Omega Yunan alfabesinin ilk ve son harfleridir. Alfabe ile ilgili düşünürseniz İsa Mesih'in de kendisine ilişkin Tanrı sözü dediğini hatırlamalıyız. Bu Tanrı'nın açıklanışı ve iletişimini anlatır. O Tanrı'ya ulaşmada kullanabileceğimiz alfabedir. Tanrı'nın konuştuğu ve anladığı dil İsa Mesih'in Alfa ve Omega olduğu ve diğer harflerinde ikisinin arasında olduğu dildir. O A ve Z'dir. Alfabenin tamamıdır. Baba Tanrı'ya gitmek isterseniz oğlu İsa Mesih'ten geçmeniz gerekir. Burada ilk ve son vurgulanır. Orijinal Yunanca'da Omega Alfa kadar ayrıntılı verilmez. Niçin? Çünkü Mesih başlangıçtır ve başlangıç ise bitmiş durumdadır. Ancak son henüz gelmemiştir. Bir gün o Tanrı'nın planını tamamlayacaktır. Bu Yunanca metinde geçen küçük ama ilginç bir ayrıntıyı oluşturur. Başlangıç ve son, oğulun sonsuzluğu ve değişmezliğine işaret etmektedir. Bununla ilgili olarak İbraniler'de şu ifade bulunur. İbraniler 13. bölüm 8. ayet. İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Bugün aynıdır denilirken onun hala bugün Celile gönünde yürümekte olduğu kastedilmez. Ancak onun özelliklerinin değişmemiş olduğu, başlangıç ve son olduğundan tüm zamanı ve sonsuzluğu içerdiği ifade edilir. Rab Tanrı diyor ki ifadesi de onun tanrılığının bir diğer kanıtıdır. Var olan yani şu anda yüceltilmiş durumdaki Mesih, var olmuş geçmişte Mesih'in kurtarıcı olarak ilk gelişini anlatır. Var olacak ile Mesih'in ileride yeryüzüne ikinci kez görkemle gelişi kastedilmektedir. 4 ila 8. ayetleri Rab İsa Mesih ve yazar Yuhanna'dan selamları içeren önemli bir bölümü oluşturur. Onun bizi sevdiğini aklımızdan çıkartmamamız gerekir. Bu şekilde gelecekten de korkmamış oluruz. Görkemli bedeni içinde ölümden dirilmiş olan Mesih ve topluluğun yargılanması vahiy 1. bölümde konu edilir. Vahiy 1. bölüm 9. ayette İsa'ya ait biri olarak sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz olan ben Yuhanna, Tanrı'nın sözü ve İsa'ya tanıklık uğruna Patmos denilen adada bulunuyordum der. Ben Yuhanna ifadesi vahide 3 kez kullanılmaktadır. Diğer ikisi kitabın sonunda yer alır. Sabırda katlanışta sizlerle ortak olan kardeşiniz ifadesi büyük sıkıntıyı kastetmez. Yuhanna'nın bir derdi vardı. Roma İmparatoru Domitian İsa'dan sonra 96 yılında Yuhanna'yı Patmos adasında hapse attırdı. Yuhanna Efes'teki kilisede aktif olarak çalışmaktaydı. Orada ve diğer topluluklarda Tanrı'nın sözünü öğretiyordu. Tanrı sözünü hiç ödün vermeden öğrettiğiniz zaman başınız mutlaka derde girer. Yuhanna ve ilk kurulan imanlı toplulukları bu sorunların farkındaydı. Böyle bir durumun sizin ya da benim başıma gelmesi yeni bir şey değil. Yuhanna büyük sıkıntıya değil, imanlılar topluluğunun başına gelen dertlere göndermede bulunmaktaydı. Egemenlikte egemenliğin şimdiki durumunu kastediyordu. Günahlıyı Mesih'e bağlayan doğuş sayesinde insan Tanrı'nın egemenliğine girmiş olur. Bu henüz gerçekleşmemiş olan 1000 yıllık egemenliğe işaret etmez. Mesih 1000 yıllık egemenliği geldiğinde kuracaktır. Birisi bizim bugün egemenlik ve sabırda yaşamakta olduğumuzu belirtmekte ve sabrın önemine değinmektedir. Yuhanna Patmos adasında bulunmasının nedenini açıklar. O yaklaşık İsa'dan sonra 86 ila 96 yıllarında orada sürgünde tutuldu. Orası Ege kıyısının açıklarında volkanik ve taşlı bir adadır. Eni 10, uzunluğu da 15 kilometre kadardır. İsa sözcüğü Yuhanna tarafından hem vahide hem de yazdığı diğer kitaplarda kullanılır. Yuhanna onu yüceltmek istediğinde İsa adını kullanmaktadır. Umarım biz de böyle yapıyoruz. İsa adı Yeşu'dan gelir ki kurtarıcı anlamına gelir. Tanrı İsa'yı kurtarıcı olarak yolladı. Yuhanna bunu çok iyi biliyordu ve her defasında bu kurtarıcıyı övmek ve yüceltmek için İsa adını kullanır. Diğer ayetlere geçmeden önce Yuhanna'ya bu görümün gözden uzak olan Patmos adasında verildiğini hatırlatmak isterim. Bu dirilmiş olan Mesih'in görkemli bedeni içinde topluluğunu yargılayışının görümüdür. Yani büyük başkâhini kutsallığı içinde görüyoruz.
0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 10. Bölüm. Kimden korkmalı?
1: Bu yüzden onlardan korkmayın. Çünkü örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Size karanlıkta söylediklerimi siz gün ışığında söyleyin. Kulağınıza fısıldananı damlardan duyurun. Bedeni öldüren ama canı öldürmeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun. İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama babanızın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez. Size gelince başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Onun için korkmayın. Siz birçok serçeden daha değerlisiniz. İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi ben de göklerdeki babamın önünde açıkça kabul edeceğim. İnsanların önünde beni inkar edeni ben de göklerdeki babamın önünde inkar edeceğim.
0: İsa'ya layık olmak.
1: Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben babayla oğlun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim. İnsanın düşmanı kendi ev halkı olacak. Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Çarmığını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir. Canını kurtaran onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. Sizi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden peygambere yaraşan bir ödül alacaktır. Doğru birini doğru olduğu için kabul eden doğru kişiye yaraşan bir ödül alacaktır. Bu sıradan kişilerden birine öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile veren size doğrusunu söyleyeyim ödülsüz kalmayacaktır.
0: 11. Bölüm. İsa ve Vaftizci Yahya.
1: İsa 12 öğrencisine bu buyrukları verdikten sonra onların kentlerinde öğretmek ve Tanrı sözünü duyurmak üzere oradan ayrıldı. Tutuk evinde bulunan Yahya, Mesih'in yaptığı işleri duyunca ona gönderdiği öğrencileri aracılığıyla şunu sordu. Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim? İsa onlara şöyle karşılık verdi. Gidin, işitip gördüklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor. Kötürümler yürüyor, cüzamlar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu. Yahya'nın öğrencileri ayrılırken İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı. Çöle ne görmeye gittiniz dedi. Rüzgarda sallanan bir kamış mı? Söyleyin ne görmeye gittiniz? Pahalı giysiler giymiş bir adam mı? Oysa pahalı giysi giyenler kral saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet. Size şunu söyleyeyim. Gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir. Size doğrusunu söyleyeyim. Kadından doğanlar arasında Vaftizci Yahya'dan daha üstün biri çıkmamıştır. Bununla birlikte göklerin egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür. Vaftizci Yahya'nın ortaya çıktığı günden bu yana göklerin egemenliği zorlanıyor. Zorlu kişiler onu ele geçirmeye çalışıyor. Yahya'ya dek bütün peygamberlerle kutsal yasa olacakları önceden bildirdiler. Eğer bunu kabul etmek isterseniz gelecek olan İlyas odur. Kulağı olan işitsin. Bu kuşağın insanlarını neye benzeteyim? Çarşı meydanlarında oturup arkadaşlarına size kaval çaldık oynamadınız, ahat yaktık dövünmediniz diye seslenen çocuklara benziyorlar. Yahya geldiği zaman oruç tutup içkiden kaçındı. Ona cinli diyorlar. İnsanoğlu geldiği zaman yiyip içti. Bu kez de diyorlar ki şu obur ve ayyaş adama bakın. Vergi görevlileri ve günahkarlarla dost oldu. Ne var ki bilgelik ortaya koyduğu işlerle doğrulanır.
0: Tövbe etmeyen kentler.
1: Sonra İsa mucizelerinin çoğunu yapmış olduğu kentleri tövbe etmedikleri için şöyle azarlamaya başladı. Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Betsayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Size şunu söyleyeyim. Yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda'nın halinden beter olacaktır. Ya sen ey Kefernahum, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin. Çünkü sende yapılan mucizeler Sodom'da yapılmış olsaydı bugüne dek ayakta kalırdı. Sana şunu söyleyeyim. Yargı günü senin halin Sodom bölgesinin halinden beter olacaktır.
0: Yorgunlara müjde.
1: İsa bundan sonra şöyle dedi. Baba, yerin ve göğün Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, senin isteğin buydu. Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlu babadan başka kimse tanımaz. Babayı da oğuldan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin. Ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin. Benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir.
0: 12. bölüm. Şabat günü sorunu.
1: O sıralarda bir Şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri acıkınca başakları koparıp yemeye başladılar. Bunu gören Ferisiler İsa'ya, "Bak, öğrencilerin Şabat günü yasak olanı yapıyor," dediler. İsa onlara, "Davut'la yanındakiler acıkınca Davut'un ne yaptığını okumadınız mı?" diye sordu. Tanrı'nın evine girdi.

0: onların avlasına gitti. Orada eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak amacıyla kendisine Şabat günü bir hastayı iyileştirmek kutsal yasaya uygun mudur diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. Hanginizin bir koyunu olur da Şabat günü çukura düşerse onu tutup çıkarmaz? İnsan koyundan çok daha değerlidir. Demek ki Şabat günü iyilik yapmak yasaya uygundur. Sonra adama elini uzat dedi. Adam elini uzattı, eli öteki gibi yine sapasağlam oluverdi. Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar, İsa'yı yok etmek için anlaştılar.
1: Tanrı'nın seçtiği kul.
0: İsa bunu bildiği için oradan ayrıldı. Birçok kişi ardından gitti. İsa hepsini iyileştirdi. Kim olduğunu açıklamamaları için onları uyardı. Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diyordu. İşte kulum, onu ben seçtim. Gönlümün hoşnut olduğu sevgili kulum odur. Ruhumu onun üzerine koyacağım. O da adaleti uluslara bildirecek. Çekişip bağırmayacak. Sokaklarda kimse onun sesini duymayacak. Ezilmiş kamışı kırmayacak. Tüten fitili söndürmeyecek. Ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak. Uluslar da onun adına umut bağlayacak.
1: İsa ve Baal-Zebul.
0: Daha sonra İsa'ya kör ve dilsiz bir cinni getirdiler. İsa adamı iyileştirdi. Adam konuşmaya, görmeye başladı. Bütün kalabalık şaşırıp kaldı. Bu Davut'un oğlu olabilir mi diye soruyorlardı. Ferisiler bunu duyunca bu adam cinleri ancak cinlerin önderi Baal-Zebul'un gücüyle kovuyor dediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen kent ya da ev ayakta kalamaz. Eğer şeytan şeytanı kovarsa kendi içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Eğer ben cinleri Baal-Zebul'un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Bu durumda sizi kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Bir kimse güçlü adamın evine girip malını nasıl çalabilir? Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Bunun için size diyorum ki insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak ama ruha edilen küfür bağışlanmayacaktır. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen bağışlanacak ama kutsal ruha karşı bir söz söyleyen ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanacaktır. Ya ağacı iyi, meyvesini de iyi sayın ya da ağacı kötü, meyvesini de kötü sayın. Çünkü her ağaç meyvesinden tanınır. Sizi engerekler soyuyor. Kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz? Çünkü ağız yürekten taşanı söyler. İyi insan içindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. Size şunu söyleyeyim. İnsanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler. Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız.
1: Yunus'un belirtisi.
0: Bunun üzerine bazı din bilginleri ve ferisiler, "Öğretmenimiz, senden doğaüstü bir belirti görmek istiyoruz." dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. "Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Peygamber Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecektir. Yunus nasıl 3 gün 3 gece o koca balığın karnında kaldıysa, insanoğlu da 3 gün 3 gece yarın bağrında kalacaktır. Ninova halkı, yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın, Yunus'tan daha üstün olan buradadır. Güney kraliçesi, yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır. Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar ama bulamaz. O zaman çıktığım eve kendi evime döneyim der.

0: Ve gelince orayı bomboş, süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider, yanına kendisinden kötü 7 ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. Bu kötü kuşağın başına gelecek olan da budur.
1: İsa'nın annesi ve kardeşleri.
0: İsa daha halka konuşurken annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durmuş, onunla konuşmak istiyorlardı. Birisi İsa'ya, "Bak, annenle kardeşlerin dışarıda duruyor, seninle görüşmek istiyorlar," dedi. İsa kendisiyle konuşana, "Kimdir annem, kimdir kardeşlerim?" karşılığını verdi. Eliyle öğrencilerini göstererek, "İşte annem, işte kardeşlerim," dedi. "Göklerdeki babamın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kız kardeşim ve annem odur."
1: 13. Bölüm Tohum Benzetmesi.
0: Aynı gün İsa evden çıktı, gidip göl kıyısında oturdu. Çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık kıyıda duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şey anlattı. "Bakın," dedi, "ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağa az, kayalık yerlere düştü. Toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Bazısı 100, bazısı 60, bazısı da 30 kat ürün verdi. Kulağı olan işitsin." Öğrencileri gelip İsa'ya, "Halka neden benzetmelerle konuşuyorsun?" diye sordular. İsa şöyle yanıtladı: "Göklerin egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi. Ama onlara verilmedi. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek, bolluğa kavuşturulacak. Ama kimde yoksa elindeki de alınacak. Onlara benzetmelerle konuşmamın nedeni budur. Çünkü gördükleri halde görmezler, duydukları halde duymaz ve anlamazlar. Böylece Yeşaya'nın peygamberlik sözü onlar için gerçekleşmiş oldu. Duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağırlaştı, gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdi. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Size doğrusunu söyleyeyim, nice peygamberler, nice doğru kişiler sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler. Şimdi ikinciyle ilgili benzetmeyi siz dinleyin. Kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir de anlamazsa, kötü olan gelir, onun yüreğine ekileni söker götürür. Yol kenarına ekilen tohum işte budur. Kayalık yerlere ekilen ise işittiği sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadığı için ancak bir süre dayanan kişidir. Böyle biri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşer. Dikenler arasında ekilen de şudur: sözü işitir ama dünyasal kaygılar ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilen tohum ise sözü işitip anlayan birine benzer. Böylesi elbette ürün verir. Kimi 100, kimi 60, kimi de 30 kat.
1: Dericeler Benzetmesi.
0: İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği tarlasına iyi tohum eken adama benzer, dedi. Herkes uyurken adamın düşmanı geldi, buğdayın arasına delice ekip gitti. Ekin gelişip başak salınca deliceler de göründü. Mal sahibinin köleleri gelip ona şöyle dediler: "Efendimiz, sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Bu deliceler nereden çıktı?" Mal sahibi, "Bunu bir düşman yapmıştır," dedi. "Gidip deliceleri toplamamızı ister misin?" diye sordu köleler. "Hayır," dedi adam. "Deliceleri toplarken belki buğdayı da sökersiniz. Bırakın biçim vaktine dek birlikte büyüsünler. Biçim vakti orakçılara önce deliceleri toplayın diyeceğim. Yakmak için demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun."
1: Hardal tanesi ve maya benzetmeleri.
0: İsa onlara bir benzetme daha anlattı. Göklerin egemenliği bir adamın tarlasına ektiği hardal tanesine benzer dedi. Hardal, tohumların en küçüğü olduğu halde gelişince bahçe bitkilerinin boyunu aşar, ağaç olur. Böylece kuşlar gelip dallarında barınır. İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği bir kadının üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır. İsa bütün bunları halka benzetmelerle anlattı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Bu, peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Ağzımı benzetmeler anlatarak açacağım. Dünyanın kuruluşundan beri gizli kalmış sırları dile getireceğim.
1: Deliceler benzetmesi açıklanıyor.
0: Bundan sonra İsa halktan ayrılıp eve gitti. Öğrencileri yanına gelip tarladaki delicelerle ilgili benzetmeyi bize açıkla dediler. İsa, iyi tohumu eken insanoğludur diye karşılık verdi. Tarla ise dünyadır. İyi tohum göksel egemenliğin oğulları, deliceler de kötü olanın oğullarıdır. Deliceleri eken düşman iblistir. Biçim vakti çağın sonu, orakçılar ise meleklerdir. Deliceler nasıl toplanıp yakılırsa çağın sonunda da böyle olacaktır. İnsanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Doğru kişiler o zaman babalarının egemenliğinde güneş gibi parlayacaklar. Kulağı olan işitsin.
1: Define ve inci benzetmeleri.
0: Göklerin egemenliği tarlada saklı bir defineye benzer. Onu bulan yeniden sakladı. Sevinçle koşup gitti, varını yoğunu satıp tarlayı satın aldı. Yine göklerin egemenliği güzel inciler arayan bir tüccara benzer. Tüccar çok değerli bir inci bulunca gitti, varını yoğunu satıp o inciyi satın aldı.
1: A benzetmesi.
0: Yine göklerin egemenliği denize atılan ve her çeşit balığı toplayan ağa benzer. Ağ dolunca onu kıyıya çekerler. Oturup işe yarayan balıkları kaplara koyar, yaramayanları atarlar. Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelecek, kötü kişileri doğruların arasından ayırıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. İsa, bütün bunları anladınız mı diye sordu. Evet karşılığını verdiler. O da onlara, İşte böylece göklerin egemenliği için eğitilmiş her din bilgini hazinesinden hem yeni hem eski değerler çıkaran bir mal sahibine benzer dedi.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.
3: Forever you'll live.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light
2: 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Tanrı'nın lütfuyla yetkinleşmek.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün yeni bir programda yine birlikteyiz. Bugünkü konumuz canavar değil. Bugün Yakup kitabından yaptığımız çalışmaya 3. bölüm 7. ayetten 12. ayete kadar devam edeceğiz. Bu bölüm pek de hoş bir bölüm değil. Aslında eğer bu bölümü tüm metinden ayrı okuyacak olursanız size oldukça can sıkıcı gelebilir. Yine de bizlerin öğrenmesi için yazılmıştır ve bu nedenle bu bölümü görmezden gelmiyoruz. Bugünkü çalışmamıza canavar dil adını verdim. Aslında bu başlıkta küçük bir hiciv var. Dilimizin gerçekte verebileceği o müthiş yarayı kastediyor. Belki de dile canavar demekle meseleyi çok abarttığımı düşünüyor olabilirsiniz ama ben öyle inanıyorum ki ayetleri çalışmaya başladığımızda aslında abartılı bir başlık olmadığını sizler de göreceksiniz. Şimdi gelin Yakup 3. bölüm 7-12. ayetleri arasındaki metne bir bakalım. İnsan soyu, her tür yabanıl hayvanı, kuşu, sürüngeni ve deniz yaratığını evcilleştirmiş ve evcilleştirmektedir. Ama dili hiçbir insan evcilleştiremez. Dil öldürücü zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür. Dilimizle Rabbi, babayı överiz. Yine dilimizle Tanrı'ya benzer yaratılmış insana söveriz. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı. Bir pınar aynı gözden tatlı ve acı su akıtır mı? Kardeşlerim, incir ağacı zeytin ya da asma incir verebilir mi? Bunun gibi tuzlu su kaynağı tatlı su veremez. Metni incelediğimizde dilin canavar olduğunu gösteren 3 korkutucu kanıt göze çarpıyor. İlk kanıt şudur. Gerçek bilgi. Yakup, bölüme bizleri bazı gerçekler hakkında bilgilendirerek başlıyor. Gözlerimizi doğaya çeviriyor ve her türden algılanabilir yaratığın insan tarafından evcilleştirildiğini ya da en azından insanın egemenliği altına alındığını hatırlatıyor. Bu, Tanrı'nın Adem'e yapmasını buyurduğu şeydi. Dünyadaki her türlü yaratığı egemenliği altına alması. Farelerden aslanlara, muhabbet kuşlarından kartallara, yunuslardan balinalara kadar her türlü hayvan evcilleştirilmiş ve en azından insana hizmet eder hale getirilmiştir. Şurası bir gerçektir ki, bazı hayvanlar diğerlerine oranla daha kolay evcilleştirilirler. Ama çoğu hayvan doğru bir yaklaşım gösterilir ve yeteri kadar zaman verilirse, sonunda eğitmeni tarafından kontrol altına alınır. 8. ayet ise bizi şoke eden, bireysel zihin yapımıza aykırı bir ifade içeriyor. Bizler kendimizi ve kaderimizi kontrol edebildiğimizi düşünmek isteriz. Eğer bir şeyi istiyorsak, yeteri kadar çaba sarf edip o şeye kavuşabileceğimize inandırıldık. Bu durum kimi zaman geçerli olsa da, kimi zaman bu kavram bizi çok tehlikeli bir kendine yetme duygusuyla baş başa bırakabilir. Yakup'un 8. ayetteki bu ifadesi modern algılarımızı şaşırtıyor. Çünkü bize açık ve net bir biçimde ne kadar çabalarsak çabalayalım, kontrol edemeyeceğimiz bir şeyin varlığından söz ediyor. O da dilimizdir. Yakup, hiç kimsenin, bir tek kişinin bile dilini kontrol edemeyeceğini ya da dizginleyemeyeceğini söylemektedir. Bu bir gerçektir. Ne kadar olursa olsun, hiçbir insan çabası ne beceriklilikle, ne mantıkla, ne disiplinle, ne de ikna etmeyle dili susturamaz ya da dizginleyemez. Dil ya ölüm sessizliğine bürününce ya da Tanrı'nın lütfu sayesinde susturulur. İşte bu son ifade bize biraz umut veriyor ama unutmayın ki Yakup bu mektubu Mesih'in öğrencilerine yazıyor. Ayetin ikinci kısmında Yakup bir başka gerçekten daha söz eder. Dil, dinmeyen bir kötülüktür. Bu metin üzerinde derin düşünürken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Matta 8. bölümde İsa'nın karşısına çıkan cinli adam aklıma geldi. Bu adamı zincir ve kösteklerle bağlıyorlardı ama o yine de bağlarını koparıp kaçıyordu. İşte dil de böyledir. Tam dilinizi kontrol altına aldığınızı düşündüğünüz sırada ağzınızdan kötü ve yıkıcı bir söz çıkıverir. 8. ayetin bu ikinci kısmında bir gerçek daha vardır. Dil, öldürücü bir zehirle doludur. Adam Clark şöyle bir yorum yapmış. Yakup, burada yılanların dillerine atıfta bulunuyor. Onlar zehirlerini dişleriyle açtıkları yaraya zerk ederler. Bu şiirsel ve son derece coşku yüklü açıklamalara bakılacak olursa, Yakup da iftiracıların, dedikoducuların, laf taşıyıcıların, fısıldaşıp duranların dilini kastediyor olmalı. En azından görünüşte öyle. Engerek yılanı ve çıngıraklı yılan hayati bir tehlikeye yol açmaz. Ancak bunlar insanın esenliği ve saygınlığı için birer tehlikedir. Dil, çoğu zehirli yılandan daha öldürücüdür. Yılanın zehri ancak insanın fiziksel yaşamına son verme gücüne sahiptir. Bu yeterince kötüdür ancak zehirli sözler bir insanın ruhunu ezme ve öldürme gücüne sahiptir. Çocukluğunda anne babasından ya da başkalarından senden hiçbir şey olmaz sözünü duymuş olan pek çok kişi tanıyorum. Bugün orta yaşlı birer yetişkin olmalarına karşın hala yüreklerini ezen bu ifadenin üstesinden gelmek için mücadele ediyorlar. Öldürücü derecede zehirli aslında. Gerçekler reddedilemez. İşte dilin canavar oluşunun ilk kanıtı budur. İkinci kanıtsa şudur. Uygulamayla ilgili gözlem. Bu ayetlerde Yakup bize daha önce sözünü ettiğimiz gerçeklere dayalı olarak

tek sana dans ederim. Övgüm sensin, övgüm sensin. Onun adını yüceltmek için en abartılı, en şiirsel dili kullanmışızdır. Ya da tanıklıkların paylaşıldığı bir toplantıda Tanrı'nın yakarışlarımıza nasıl yanıt verdiğini ve ihtiyacımızı nasıl karşıladığını anlatmışızdır. Ve Tanrı'nın koruması, kayırması ya da ihtiyacımız ne şekilde karşılandıysa onun için herkesin bizimle birlikte Rabbi yüceltmesini isteriz. Ancak Yakup, yaratıcımız Tanrı'yı yücelten aynı dilin dönüp Tanrı'nın en önemli yaratığını, insanı lanetlediğini de gözlemlemiştir. Şu anda, hey dur bakalım, ben kimseyi lanetlemiyorum diyor olabilirsiniz. Peki, bu lanet sözcüğü burada kullanıldığı şekilde ne anlama geliyor? Bir bakalım. Yunanca katarah, yoğunluk bildiren bir sözcük. Katarah sözcüğünü tanımlamak için büyük dizinde iki şey kullanılmış. Beddua ve lanet. Eğer siz de benim gibiyseniz, bu tanımlarla ilgili biraz yardıma ihtiyaç duyuyor olmalısınız. Bu sözcükler, bir şeyin ya da birisinin tamamıyla kötü ya da iğrenç olduğunu ilan etmek için kullanılır. Bunlar kınama ve nefret sözcükleridir. Ve Tanrı'nın kendi benzeyişinde yarattığı kişilere yöneltilmişlerdir. Bu ayete baktığımda, daha önce fark etmediğim bir şeyi fark ettim. Ben Yakup'un bu ifadesinden, hem Rab'deki kardeşlerimizi kınamak ve onlardan nefret etmeyi algılamıştım. Ancak burada öyle demiyor. İnsanlardan genel olarak söz ediyor çünkü tüm insanlık Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldı. Şu anda bu sözcüklerin bana nasıl uyduğunu anlıyorum. Hiçbir şekilde Rab'deki bir kardeşime karşı bu tür duygular hissetmediğimi açık yüreklilikle söyleyebilirim. Peki ya kendilerini kalabalıkların ortasında patlatan intihar bombacılarına ne demeli? Düşüncesizce insanların hayatını mahveden teröristlere ya da yalnızca inancı yüzünden Rab'deki kardeşlerime işkence edenlere ne demeli? Peki ya sokaklarda pembe saçlarla vücutlarının her tarafına piercing takmış olarak dolaşanlar? Onlara ne demeli? Onlar da mı Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldılar? Kesinlikle evet. Peki ya yaptıkları, hayvanlardan bile daha aşağılık olan sapıklar? Onlar, Mesih'in uğruna kendini feda ettiği değerli ruhlardır. Peki ben onlara nasıl bakıyorum? Evet, suçumu kabul ediyorum. Bağışlayışı içinde Tanrı'yı yüceltiyorum. Düşünün, bereketin o yücelten, güzel diliyle lanetin o iğrenç ve nefret dolu dili aynı ağızdan çıkıyor. İşte o zaman Yakup diyor ki, kardeşlerim, bu böyle olmamalı. Bu, doğanın kendisini tahrip etmesi demektir. Bu da bizi son kanıta götürmektedir. Son kanıt da şudur. Doğayla örneklendirme. Konuşmamızın son iki ayetinde Yakup, pek çok retorik soru soruyor. Retorik soru, soran kişinin istediği yanıtı zaten içinde barındıran soru tipidir. İlk soru şu. Bir pınar aynı gözden tatlı ve acı su akıtır mı? Tabii ki akıtmaz. Ya birini ya da ötekini akıtır. İkisinin birden aynı gözden akması imkansızdır. Burada fark etmemiz gereken bir şey daha var. Bir suyun kirli kabul edilebilmesi ve bizim de onu kullanmamamız için ne kadar kirli olması gerekmektedir. Bir diğer soru ise şudur. İncir ağacı zeytin verir mi? Yanıt yine açık. Ama ben size şunu soruyorum. Yanıtın açık olması her zaman doğru olduğu anlamına gelir mi? Bir ağaç doğasına uygun olarak meyve verir. İncir ağacı meyve olarak yalnız incir verir. Tanrı onu öyle tasarlamıştır. Doğaya bakacak olursak bu hep doğrudur. Doğru değilmiş gibi yapamaz. Ancak biz insanların öyle bir meziyeti vardır. Son soruysa şu. Asma incir verebilir mi? Bahçelik bilgisi yine bize bunun mümkün olmadığını söylüyor. Görüyorsunuz. Doğada tutarsızlık diye bir şey yoktur. Bu tür tutarsızlık

0: Haksızlıklar yalnızca insanın doğasında bulunur. Burada başka bir karşılaştırma daha listelenmiştir. Soru formunda değil, ifade formunda karşılaştırmalardır. Yakup bize aynı su kaynağından hem tatlı su hem de acı su çıkmayacağını söylemişti. Doğadaysa bununla ilgili 4 farklı açıklama bulunur. 1. Tatlı su ve acı su aynı kaynaktan gelmez. 2. İncir ağaçları zeytin vermez. 3. Asma incir vermez. 4. Acı su ve tatlı su aynı kaynakta bulunmaz. Bu açıklamalar Yakup'un bereket ve lanetin aynı ağızdan gelmemesi gerektiği düşüncesini pekiştirmektedirler. Eğer öyleyse hemen akla hayatlarımızın kaynağında ne olduğu sorusu gelir. İsa, Matta 12. bölüm 34. ayette bir ferisiye şöyle demişti. Sizi engerekler soyu, kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz? Çünkü ağız yürekten taşanı söyler. Süleyman'ın özdeyişleri 4. bölüm 23 ve 24. ayetlerse bize şöyle der. Her şeyden önce de yüreğini koru. Çünkü yaşam ondan kaynaklanır. Yalan çıkmasın ağzından. Uzak tut dudaklarını sapık sözlerden. Sizi temin ederim. Ben korku filmleri ya da canavarlı herhangi bir şeyden hoşlanan bir insan değilimdir. Ama bildiğim o ki, canavarların tipik karakteristik özelliği kontrol edilemez olmalarıdır. Ve biz de bugünkü konuşmamızda dilin de benzer bir karakteristiği olduğunu keşfettik. Bunun çok teşvik edici bir çalışma olmadığının farkındayım. Hatta oldukça can sıkıcı olabilir. Ama yine de Tanrı'nın sözünün bir parçasıdır. Bu nedenle bu konuyu görmezden gelemeyiz. 3. bölümün bu son ayetlerini okumanızı ısrarla öneriyorum. Bir sonraki konuşmamızda bu bölüme bakacağız ve bu canavar dili kontrol etmenin yolunu bulacağız. Şimdi dua edelim. Sevgili Tanrım, yüreklerimizi senden uzaklaştıran kötülük hakkında öğrendik. Bu canavar dil üzerinde zafer kazanmanın tek yolunun senin lütfun ve senin gücün olduğunu ilan ediyoruz. Şimdi hepimiz bu gerçekleri söylerken, kutsal ruhunla bizlere yardım et ki, senin bütün günahları akladığını bilerek, zayıflıklarımızla dürüstçe ve gerçekçi bir şekilde uğraşabilelim. Bunun için seni yüceltiyor ve sana şükranlarımızı sunuyoruz. İsa'nın adıyla amin. Sevgili dinleyiciler, bir sonraki programda tekrar beraber olmak dileğiyle hepinize esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Tanrı'nın lütfuyla yetkinleşmek.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: Selam sevgili dostlar. Bugün yeni bir Umut Kadınları programında daha beraberiz. Bizler bu değerli yarım saati sizlerle paylaştığımız için çok mutluyuz. Umuyoruz ki sizler de aynı duyguları bizimle yaşıyorsunuzdur. Bugün de her zamanki gibi sizler için güzel ve yararlı konuları araştırdık ve sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.
1: Serapcığım, sen böyle söyleyince ben bile sabırsızlandım. Fakat istersen her zamanki gibi programımıza başlamadan önce görüşlerini ve fikirlerini dinleyicilerimizin bizimle paylaşabilecekleri adreslerimizi verelim. Sevgili dostlar, not almaya hazır olun. Kağıdınız, kaleminiz elinizde olsun. Bize e-posta aracılığıyla ulaşmak isterseniz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizlere ayrıca mektup yazmak isterseniz, yaşadığınız acı, güzel, edindiğiniz tecrübeleri bizimle paylaşmak isterseniz posta kutusu 5 34350 İstanbul adresine yollayabilirsiniz.
0: Evet Umut Kadınları dinleyicileri, bugün programımızın ilk bölümünde sizlerle günümüzde çok yaygın olan kadın ve erkek, hatta çocuklarda bile sık görülen bir rahatsızlığı araştırdık. Bugün ilk bölümde sizlerle horlama konusunu ele almak istedik. Dinleyicilerimizin arasında horlayanlar varsa ya da eşi, yakınları, çocukları horlama sorunu ile uğraşanlar varsa kulağınız bizde olsun. Çünkü sizler için bu konuyu araştırdık. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, horlamayı ve horlamanın nedenlerini sizler için araştırdık Serap'ın söylediği gibi. Ve gördük ki horlama insanın elinde olmayan ve toplumumuzda %45'inde görülen bir hastalıkmış. Ve yaşla birlikte artan horlama problemi en sık kilolu erkeklerde görülüyormuş. Kişi horlama nedeniyle uykusunda yeterince dinlenemez, dinlenmeden geçirilen gecenin gündüzü de uykulu, yorgun ve verimsiz geçer. Özellikle uyku sırasında nefessiz kalan kişiler daha dikkatli olmalı ve mutlaka konunun uzmanı bir hekimin kapısını çalmalıdır.
1: Semire, horlamanın boyutu ve horlayan kişinin sağlığını belirlemek açısından uyku laboratuvarında gerekli tetkikler yapılmalıdır.
0: Horlamanın en ağır biçimi tıkayıcı tipte olanı, yani uyku apnesi diye bilinen biçimidir. Bu şiddetli horlama nefessiz kalınan bir dönemle kesilir ve bu sırada solunum tam olarak durur. 10 saniyenin üzerinde nefessiz kalma nöbetleri 1 saat içinde 7'den fazla görülürse yaşam ciddi şekilde tehdit altında demektir. Apneli, yani nefesin kesilmesi hastalarda uykuda kan oksijen düzeyi aşırı oranda düşer. Oksijenin düştüğü bu dönemde kalp kanı daha çok pompalamak zorunda kalır ve bir süre sonra kalp ritmi bozulurken yıllar içinde yüksek tansiyon ve kalp büyümesi gelişir.
1: Peki horlamanın başlıca nedenleri nelerdir? İsterseniz bunlara bakalım. Bunlardan bir tanesi fazla kilolarımız. Obezite ya da fazla kilolar horlamayı kötüleştirebilir. Çünkü boyundaki yağ fazlası solunum yolunun daralmasına neden olur. Üstelik yağ dokularıyla birlikte boğaz kısmındaki titreşen yumuşak doku miktarı çoğaldığı için horlamalar da daha gürültülü olabiliyor. Kilo vermek boynun incelmesine ve daha rahat nefes alınmasını sağlayabilir. Ancak eğer kilo sorununun yanı sıra horlamayı tetikleyen başka nedenler de aynı anda görülüyorsa sadece kilo vermek horlama problemini çözmeye yeterli olmayacaktır. Diğer bir nedense uyku pozisyonu. Yani alıştığınız uyku pozisyonu horlamanızın da nedeni olabilir. Evet, yan yatmaktansa sırt üstü yatmak boğaz kaslarında gevşemeye ve daralmaya neden olur. Bu durumun sonucu da genellikle horlamadır. Derin uyku sırasında hangi pozisyonda yattığınızı kestirmek elbette mümkün olmayacaktır. Ancak kendi horlamanıza uyanır ve kendinizi sırt üstü yatarken bulursanız sağa ya da sola dönerek uyumayı deneyebilirsiniz.
0: Bir diğer neden ise alkol. Boğaz kaslarının horlamaya neden olacak şekilde rahatlamasını belirgin biçimde neden olan başlıca etkenlerden biri de alkoldür. Alkolün gevşetici etkisini vücudumuzun genelinde hissedebilirsiniz. Ancak eğer horlamak istemiyorsanız özellikle de yatmanıza yakın alkol almamalısınız. İçki içtiğiniz saat ile uyku saatiniz birbirine ne kadar yakınsa horlama ihtimali de o kadar yüksek olur. Bir diğer neden ise anatomi. Yani ağzınızdaki dokuların şekli horlamanızın açıklaması olabilir. Solunum yolu ne kadar darlaşırsa o kadar yüksek bir horlama sesi duyulur. Örneğin normalden daha uzun ve yumuşak bir küçük dil oldukça gürültülü bir horlamaya neden olacaktır. Diğer fiziksel nedenler arasında şişmiş lenf bezleri veya bademcikler horlama nedeni olarak sayılabilir. Bir diğer neden ise saman nezlesi. Toz ya da polen gibi alerjik tepki vermenize neden olan bir alerjen soluduğunuzda daha çok gözlerde ve burunda çeşitli belirtilere neden olan bu duruma saman nezlesi adı verilir. Bu belirtilerin başında da burun akması, geniz akıntısı ve sinüs iltihabı gelir. Bunların hepsi de solunum yollarında tıkanıklığa ve dolayısıyla horlamaya neden olacak belirtilerdir.
1: Yine horlama nedenlerinden bir diğeri ise sinüzit. Sinüs boşluklarının iltihaplanmasına sinüzit veya sinüs enfeksiyonu denir. Alerji, soğuk algınlığı ya da burundaki şekil bozuklukları sinüzite neden olabilir. Sinüs boşluğu bakteri ya da virüs yüzünden şişer ve mukoza salgısı sinüslerde birikir. İltihap sinüslerde ağrıya, basınca ciddi tıkanıklıklara ve geniz akıntısına yol açabilir. Sinüzitin nefes almayı zorlaştırması uyku sırasında bu nedenle horlamaya da sebep verdiğini görüyoruz. Diğer bir nedense şekil bozuklukları, sanıyorum Semire sen bunu değinmiştin. Burun eğriliği gibi burun anormallikleri horlamaya da yol açabilirmiş. Bu duruma eklenecek fazla kilolar, sırt üstü yatmak veya alkol gibi diğer nedenlerle birlikte horlamamız çok daha kötü bir hal alabilirmiş.
0: Evet, yani ağızdaki şekil bozukluğu, burnumuzdaki şekil bozukluğu da ikisi de horlamamıza neden olabilirmiş. O yüzden kesinlikle bunları ihmal etmemeliyiz. Bir diğeri ise uyku apnesi. Solunum yolu kasları çenenin pozisyonunu büyük bir dil ya da küçük bir dil gibi nedenlerle boğazının tıkanması sonucu uyku apnesi yaşanabilir. Uyku apnesi, uyku sırasında solunum yolunun kısmen ya da tamamen kapanması ve nefesin durması anlamına gelir. Uyuyan kişi soluksuz şekilde uyanabileceği gibi bazen de kapanmalarının farkında olmayabilir. Bu tıkanıklık saatte 10 ya da 100 kez tekrarlanabilecek bir durumdur. Ancak nefessiz kalınan süreler uzunsa 10 saniye ve üzeri oksijensizlik vücut için tehlike yaratmaya başlar. Uyku apnesi olan kişiler genellikle çok gürültülü bir şekilde horlarlar. Bazı kişiler yeterince uyumalarına rağmen neden uyandıktan sonra hiçbir zaman kendilerini dinlenmiş hissetmediklerini anlayamazlar. Bu durumun nedeni uyku apnesi olabilir. Uyku apnesinin kalp sağlığını hatta kişilerin hayatlarını tehdit ettiği bilinmektedir. Sevgili dinleyiciler, lütfen horlama sorununuzu ciddiye alın ve kesinlikle bir doktora gidin. Horlamanın nedenlerinden önemli bir kısmını ele aldık. Peki horlama tedavi edilebilir mi diye bu soruyla karşılaşabiliriz.
1: Semire, o zaman bizim ve senin bu anlattıklarına bakarak ne yapmamız gerekiyor ve ne yapmamamız gerekiyor tekrar bir özetleyebiliriz aslında.
0: Benim yaptığım araştırmada hani kesinlikle doktora gidilmesi gerektiği konusunda ciddi bir uyarı var. Bizim basit dediğimiz şeyler sağlık açısından bizim için tehlike oluşturuyor olabilir. Bazı önerileri sizler için araştırdık ve bunlardan birkaçını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Uykudan 4 saat önce kesinlikle alkol almaktan kaçınmalıyız. Uykudan 3 saat önce kesinlikle ağır yemekler yememeliyiz. Aşırı yorgunluktan sakınmalıyız. Uykuda sırt üstü yatmak yerine yan yatmak tercih edilmeli. Evde horlayan kişilerin sizden önce uykuya geçmeleri için onlara süre tanıyın. Sevgili dostlar, kesinlikle horlama probleminiz için doktora gidin ama sizler için sadece birkaç öneriydi. En az 3 saat önce yemek yiyin uyumadan önce. Evde eğer horlayan sizsiniz, horlamayanların uyumasına öncelik tanıyın. Bol bol yürüyüş yapın, ağır yemeklerden kaçının, ağır yorgunluklardan kaçının ve bunlar kesinlikle sizleri rahatlatacaktır. Şimdi isterseniz kısa bir müzik arası verelim. Aradan sonra programımız ikinci bölümüyle devam edecek.

0: Evet sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light Umut Kadınlarını dinlemektesiniz. Programımızın ilk bölümünde sizlerle horlama nedir, nedenleri ve çözümlerini sizler için araştırıp sizlerle paylaştık. Umarız size ya da horlama sorunu yaşayan eşiniz, çocuğunuz ve yakınlarınıza yararlı bilgiler olmuştur. Semire, şimdi geldik programımızın ikinci bölümüne. Neler var bakalım?
1: Evet sevgili dostlar, şimdi geldik programımızın ikinci bölümüne. İlk bölümümüzde horlamadan bahsettik size. Ve ikinci bölümümüzde günümüz dünyasına bakıyorum da gerilimden, çatışmalardan, sıkıntılardan ve hastalıklardan o kadar uzak olmayı istediğim zamanlar oluyor ki eminim ki her biriniz bu duyguyu yaşıyorsunuz. Ben istedim çünkü. Aklı yerinde olup da fiziksel, duygusal ya da ruhsal acı çekmekten hoşlanmıyoruz çünkü. Bazen başımızı alıp gitmek istiyoruz, birçok şeyden uzaklaşmak istiyoruz ve birçok insanın aynı şekilde düşündüğünü, hissettiğini ve istediğini düşünüyorum. Ne yazık ki bu dünyada olduğumuz sürece sorunlarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Ama umudumuzu yitirmemeliyiz. Şimdi sıra bu konuda yararlı bilgiler öğreneceğimiz bölümde. Yani bugün sizlerle Wise bölümünü paylaşmak istiyoruz. Wise bölümü 2. bölüm.
0: Evet Semire, dediğin gibi bu bölümde tarihin çok eski bir dönemine, Kral Süleyman'ın zamanına yolculuk edeceğiz. Bildiğiniz gibi kutsal yazılarda geçen Kral Süleyman tarafından yazılan metinlere göz atacağız. Birçoğunuzun da bildiği gibi Kral Süleyman bilgeliği ile tanınan bir kraldı. Onun bu sözlerinin yazılı olduğu metinlerden birinin adı Vaiz kitabıdır. Bu sözler ilk bakışta basit, insansal bir bilgelik gibi görünebilir. Buna rağmen Vaiz kısmı son paragrafta belirtildiği gibi sağlam ve güvenilir bir bilgelikle doludur. Kral Süleyman sözlerine güzel sözler bulmaya çalıştı. Yazdıkları gerçek ve doğrudur. Bilgelerin sözleri üvendire gibidir. Derledikleri özdeyişlerse iyi çakılan çivi gibi. Tek bir çoban tarafından verilmişler diye son verir. Eğer bu bilgi bir adamın nasihati ise bizim de onun söylediklerine kulak vermemiz bilgece olacaktır. O halde Kral Süleyman'ın yaşama dair söylediklerini dikkatle dinleyelim. Öyle değil mi? Bugün size yine Vaiz bölümünde yer alan Süleyman tarafından yazılmış çok güzel bir şiirden bir bölüm okumak istiyorum. Bu şiirin hem okuması çok hoş hem de bizlere üzerinde durulması gereken bazı derin gerçekleri açıklar. Şiirin adı Her Şeyin Zamanı Var. Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır. Doğmanın zamanı var, ölmenin zamanı var. Dikmenin zamanı var, sökmenin zamanı var. Ağlamanın zamanı var, gülmenin zamanı var. Yas tutmanın, oynamanın, kucaklaşmanın ve kucaklaşmamanın zamanı var. Aramanın zamanı var, vazgeçmenin zamanı var. Saklamanın, atmanın, yırtmanın, dikmenin zamanı var. Susmanın zamanı var. Konuşmanın, sevmenin, nefret etmenin zamanı var. Çalışanın harcadığı emekten ne kazancı var? Tanrı'nın uğraşsınlar diye insanlara verdiği zahmeti gördüm. O her şeyi zamanında güzel yaptı. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. Yine de insan Tanrı'nın yaptığı işi başından sonuna dek anlayamaz.
1: Kral Süleyman'ın iyi ile kötünün arasında yaptığı karşılaştırmalara dikkat ettiniz mi? Doğmanın zamanı var, bu iyi. Şifa vermenin zamanı var, bu harika. Gülmenin zamanı var, bu daha da iyi. Sevmenin zamanı var, bu da oldukça şaşılası. Bu çok iyi şeylerin yanı sıra kötü şeyler de sıralanmış. Ölmek ve yıkmak gibi. Korkunç görünüyor. Süleyman her şeyin bir zamanı olduğunu ve doğru zamanda her şeyin mükemmel olduğunu fark etmişti. Bu yaşamın kutsal dengesidir. Hepimiz biliyoruz ki kim olursak olalım, hem mutluluktan hem de acılardan payımızı alıyoruz. Her şeyin iyi olduğunu düşünenler aşırı iyimserdir. Öte yandan her şeyin kötü olduğunu düşünenlerse aşırı kötümserdir. Ama bizler, her birimiz sevgili dostlar, bizler Süleyman'ın nasihatına kulak vermeli ve gerçekçi olmalıyız. Yaşamda hem mutluluklar hem de acılar yaşayacağımızı peşinen kabul etmeliyiz. Aynen Süleyman'ın dediği gibi, iyi günde mutlu ol ama kötü günde dikkatle düşün. Tanrı birini öbürü gibi yaptı. Ölümün muhteşem bir an olabileceğini düşünür müsünüz? Tanrı kendisi için yaşamış olan birini göksel yuvasına çağırdığında bu bir zafer anına dönüşür. Tanrı'nın halkından birçokları bu dünyayı yüzlerinde sevinçle terk etmişlerdir.
0: Aslında Semire, programımızın sonuna geliyoruz. Çok güzel konulara değiniyoruz. Senin bu konuşmana Süleyman'ın şu sözleriyle son vermek istiyorum. Tanrı'nın yaptığı her şeyin sonsuza dek süreceğini biliyorum. Ona ne bir şey eklenebilir ne de ondan bir şey çıkarılabilir. Yaşamdaki inişleri ve çıkışlara dair doğru bir bakış açısına sahip olmak için şu gerçeği kabul etmeliyiz. Tanrı'nın yaptığı şeyler sonsuza dek kalıcıdır ve yüreğimizde Rab korkusu olmalıdır. Buradaki korku kelimesini Tanrı'ya hürmet etmek, onun egemen gücüne ve bilgeliğine saygı duymak ve kendimizi onun istemine teslim etmek anlamında kullanıyoruz. Şimdi isterseniz son olarak Semire güzel bir şiirle programımızı kapatalım. Veda edelim dostlarımıza.
1: Sevgili dostlar, kendinize bir sonraki programa kadar çok iyi bakın dediğimiz gibi bir şiirle programımızı kapatıyoruz. Şiirimizin adı Bu Da Geçer. Başıma gelenlere şu anda dayanabilirsem eğer, yüreğim ne kadar çok yansa da, şu anım ne kadar çok zor olsa da, gece ne kadar karanlık olsa da, çevremdeki her şey yıkılırken, sessiz ve serin kanlı kalabilirsem eğer, herkes benden kuşku duyarken, Tanrı'nın beni sevdiğine gerçeğinin güvencesiyle, yüreğimde doğru olduğumu bildiğim, şeylere inanmayı sürdürebilirsem eğer, karanlık sabahleyin yok olacak ve bu da geçecek bilirim. Bu bilgi bende kaldığı sürece yaşamda beni hiçbir şey yenemez. Ne olursa olsun dayanabilirim. Çünkü Tanrı'nın tüm zincirleri kıracağını bilirim. O zincirler ki karanlıkta beni kavrar ve beni korkuyla doldurmaya çalışır. Ama her gecenin bir sabahı vardır ve ben kendimi sabahın yakınında olduğumu bilirim. Bir Umut Kadınları programının daha sonuna geldik. Bu programda bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Programımızı kapatırken bizlerle hikayelerinizi, görüşlerinizi, düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz e-posta adresimizi ve mektup adresimizi vermek istiyorum. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com.
0: umutkadınları@hotmail.com. Mektup adresimiz posta kutusu 5 34350 İstanbul adresine gönderebilirsiniz.
1: Bir başka Umut Kadınları'nda
0: görüşünceye dek
1: şimdilik
0: esen kalın,
1: hoşça kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.
2: Psalms 91 verses 9 through 11.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Sporcular kazanmayı severler ve kazanmalarına engel olan bir şey olduğunda bununla başa çıkmak için ne gerekiyorsa yaparlar. Bundan emin olabilirsin. Yaşam yarışını koşanlar için bitiş çizgisi cennettir. Cennete girmek için sahip olman gereken bir şey varsa onun ne olduğunu bilmek istersin. Bugün doğruluk armağanına hepimizin ne kadar çok ihtiyacı olduğunu öğreneceğiz. Bizimle kal. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Şimdi onun Kazanmak İçin Koşmak adlı öğretişini dinleyeceğiz. Bugün Pastor Lutzer'ın Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğimizden nasıl emin oluruz adlı öğretiş dizisine devam edeceğiz. Onsuz yaşayamayacağımız armağan mesajının ikinci kısmını paylaşacağız. Hadi bu armağanı nasıl alacağımızı öğrenelim.
2: Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğinden nasıl emin olursun? Bir insan Tanrı'nın huzurunda durabilmek için yeterli doğruluğa nasıl ulaşır? Cevap: ulaşamaz. Nasıl alır? Günahı Mesih'e yükleyen ve Mesih'in doğruluğunu bize veren Tanrı'dan alır. Şimdi bana ayrılan birkaç dakika içinde, bana ayrılmış olsa da olmasa da konuşacağım, Tanrı'nın doğruluğunun 5 özelliğini seninle paylaşmak isterim. Bunlar ruhunu kutsayacak ve Mesih'e iman ettiğinde seni cennete kadar götürecek özelliklerdir. Birincisi, karşılıksız bir armağandır. Doğruluk armağanı, aklanmak gibi. Biraz önce Romalılarda okuduğumuz gibi. Karşılıksız bir armağandır. Doğruluğu nasıl hak edebiliriz ki? Bu doğruluğa layık olmayı nasıl başarabiliriz? Cevap: böyle bir şey yapamayız. Hiç deneme, hiç uğraşma, hiç zaman harcama. Luther buna pasif doğruluk adını vermiştir. Bununla kastettiği doğruluğu yalnızca alabileceğimiz, bu doğruluğu hak edebilmek için hiçbir şey yapamayacağımızdır. Doğruluğu yalnızca Tanrı'nın armağanı olarak kabul edebiliriz. Yeryüzünde yağmuru hak edecek ne var? Dünya yağmuru hak etmez. Dünya yağmuru yaratmaz. Yapabileceği tek şey armağan olarak yağmurun tadını çıkarmak ve sonra meyve vermektir. Aynı biz Hristiyanların iman aracılığıyla Tanrı'nın doğruluğunu alıp meyve vermeye başlamamız gibi. Buna karşın geçen hafta lütuf konusunu konuşurken öğrendiğimiz gibi yağmur, yani bizi tazeleyen ve bizi örten Tanrı'nın doğruluğu Tanrı'nın armağanıdır. Bunun bir mesaj dizisi olduğunu biliyorsun. Umarım hepsini dinleme fırsatın olur çünkü hepsi birbiriyle bağlantılıdır. İlk olarak doğruluk Tanrı'nın karşılıksız bir armağanıdır. Geçen defa açıkladığımız gibi büyük günahlar işlemiş olanlarla küçük günah işlemiş olanlara ayrım gözetmeksizin verilir. Aslında örneği değiştireyim ve Luther'in kullanmadığı bir örnek kullanayım. Kar yağdığını düşün. Karda rastgele ayak izleri var. Bazılarımız yaşamlarımızın dikiz aynasından geriye doğru baktığımızda benzer izler görüyoruz, öyle değil mi? Kendi bedenine neler yaptığını görüyorsun. Başka insanlara neler yaptığını görüyorsun. Bazılarınız şu anda bile insanlara kötü şeyler yapıyor. Geriye bakıyorsun ve bu karma karışık izleri görüyorsun. Keşke her şey daha farklı olsaydı diyorsun ama geçmişini değiştiremiyorsun. Tek gördüğün çamur, kir ve pisliktir. Ama sonra kar yağar, tüm izleri bir battaniye gibi örter. Rab diyor ki, gelin şimdi davamızı görelim. Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa kar gibi akpak olacaksınız. Elleriniz kırmızı böceği gibi kızıl olsa da yapağı gibi bembeyaz olacak. Tanrı şöyle der, arkanda pislik içinde bir yol var ama ben onu Mesih'in pak doğruluğuyla örteceğim. Bu doğruluk benim doğruluğumdur. Böylece benim huzurumda Mesih gibi kutsal olacaksın. İlk özelliği karşılıksız bir armağan olmasıdır. Kendilerini bağışlamayanlara ne olacak? Luther'in arkadaşı olan Spalatin kendisini bağışlayamadığı bazı şeyler yapmıştı. Bazı kötü öğütler vermiş ve bu öğütler nedeniyle bazı insanları incitmişti. Bunun içinde kendini suçlu hissediyordu. Luther bizim zamanımızda yaşasaydı şöyle derdi. Şimdi Spalatin, bazı şeyleri açıklığa kavuşturalım. Öncelikle bu kadar büyük bir olay değil. Herkes seninle aynı durumda. İkinci olarak yapman gereken şey kendini iyi hissetmen gerektiğini kabul ederek bunun üstesinden gelmektir. Senin asıl sorunun bu. Sana kendini iyi hissetmen için yardım edeceğim. Luther bunu yapmadı. Günahı küçümsemedi. Lütfu yüceltti. Spalletti'ne bir mektubunda senden en içten ricam ve sana tavsiyem gerçekten büyük ve katı günahkarlar olan bizlerle birlikte olmandır. Şöyle devam etti. Büyük bir günah mı işledin? O zaman gel ve bize katıl. Çünkü biz de büyük günahlar işledik. Mesih'i hiçbir şekilde yalnızca hayali, göstermelik ve çocuksu günahlardan kurtulmak istediğimizde bize yardımcı olan önemsiz ve değersiz biriymiş gibi göstermemeliyiz. Hayır Spalletti'nin dedi. Böyle bir kurtarıcı bizim için iyi olmaz. Şöyle devam etti. O gerçekten büyük, ağır, nefret edilen ve evet en büyük, en şok edici günahlardan bile kurtaran bir kurtarıcı olmalıdır. Yanımda getirmedim ama radyo hizmetimizi hapishaneden dinleyen bir dinleyiciden bir mektup aldık. Tecavüzden hüküm giymiş. 4 kadına tecavüz etmiş. Şimdi hapishanede ama Mesih'e iman etmiş ve sonuçları hala devam etmekte olan bu kadar büyük bir kötülük yapmış. Kadınları bu kadar korkunç şekilde etkilemiş birinin kendisiyle nasıl esenlik içinde yaşayacağını merak ediyor. Bazı insanların yaptığı gibi kendisi hakkında iyi hissederek ya da içindeki çocukla temasa geçerek bunu yapamayacağı kesindir. Tanrı'nın kar yağdırarak bütün günahlarımızı örttüğünün farkına varması gerekmektedir. Tanrı sonuçlar konusunda bize yardım eder. Üstesinden gelmemize yardım eder ve onu kabul edeceğimiz yepyeni bir zemin oluşturur. Şimdi bize lanetlenmiş günahkarlar olarak bakmıyor, bize bakınca Mesih'in doğruluğunu görür. Pavlus'un dediği gibi, öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım. Bunu söylemek beni üzüyor ama yine de söyleyeceğim. Tanrı'nın doğruluğu o kadar kusursuz ve o kadar pak ki bir tecavüzcüyü bile örtebilir. İşte söyledim. Birincisi karşılıksız armağandır. İkincisi değişmezdir. Romalılar kitabını yazarken elçi Pavlus'un aldığı doğruluk bizim aldığımız doğrulukla aynıdır. İsa'ya iman eden herkese verilen doğruluk budur. İçinizden bazıları anne babasının kim olduğunu bilmiyor. Bazıları evlat edinilmiş. Bazılarınız reddedilmekten ve acıdan başka bir şey olmayan hayatlar yaşadınız ve buna nasıl dayanabileceğinizi merak ediyorsunuz. Bugün bilmeni isterim ki Tanrı sana elçi Pavlus, Martin Luther, Billy Graham ya da harika bir Hristiyan olduğunu düşündüğün herhangi biriyle aynı doğruluğu verir ve seni de aynı onları kabul ettiği gibi kabul eder. Sen de aynı fırsata sahipsin. Buna imanının kahinliği denir. Çünkü tek bir doğruluk vardır. Bu doğruluk Tanrı'nın doğruluğudur. İman edenlere verilir, yani senindir. Cuma akşamı 16 yaşında olan ama 22 yaşında gibi davranan tatlı kızım Liza bana "Baba senin duaların başkalarının dualarından daha mı önemli?" diye sordu. Pastör çocuklarının böyle bir izlenime kapılmalarının kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü kilise pikniğinde ya da bir yerlerde yemek yerken her zaman pastörden dua etmesi istenir. Dua etmeye, vaaz vermeye ya da ölmeye her an hazırlıklı olmalıyız. Şöyle cevap verdim. Liza, bu sorunun cevabı hayır. Bu aynı diğer insanlarda olduğu gibi benim yüreğimdeki imana bağlıdır. Ama hepimiz Tanrı'ya aynı şekilde ulaşırız. Benim günahlarımı örten kan Tanrı'ya ulaşmamı sağlar. Aynı kan senin günahlarını da örter. Ardımızda bıraktığımız kirli izleri örten de aynı kandır. Değişmeyen doğruluk budur. Üçüncüsü kalıcı bir doğruluktur. Bazılarınız bunu kabul etmekte zorlanacak ama net bir şekilde anlamanı istiyorum ve daha sonra vereceğim bir mesajda kabul etmen için nedenler vereceğim. İsa Mesih seni akladığında ve ona iman ederek kurtulduğunda doğruluk armağanı geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki bütün günahlarını tamamen örter. Luther'in sorunu neydi? Günahlarını itiraf eden bir sürü insan var ve onlar kurtulmamıştır. Günahlarını titizlikle itiraf etmesine karşın Luther henüz iman etmemişti. Neden? Çünkü günah çıkarma işlemi yalnızca şu ana kadar olan günahları içindi. Ertesi gün hangi günahları işleyeceği hakkında en ufak bir fikri yoktu. Sana bir soru sorayım. Mesih çarmıhta öldüğünde günahlardan kaç tanesi henüz işlenmemişti? Umarım cevabın hepsi olduğunun farkındasındır. İsa çarmıhta öldü ve göğe yükseldi. Sen daha günah işlemeye başlamamıştın. Çünkü henüz doğmamıştın. Gördüğün gibi İsa öldüğünde yalnızca geçmişte işlenmiş günahları kaldırmakla kalmadı. Bu yüzyılda yaşayan her bir insanın suçunu yüklenebilmek için geleceğe bakmalı ve bizim yapacağımız bütün kötülükleri öngörmeliydi. Bunun için aldığın doğruluk armağanı seni cennete götürmeye yeter. Peki bu Hristiyanlar olarak artık günahlarımızı itiraf etmek zorunda olmadığımız anlamına mı geliyor diye sorabilirsin. Çok iyi dinle. İtiraf etmek zorundayız. Hatta derin bir tövbe alışkanlığına sahip olmalıyız. Ama bu hiçbir zaman Tanrı'yla ilişki kurmak ya da yeniden ilişki kurmak için değildir. Bizi Mesih aracılığıyla gördüğü için Mesih sayesinde her zaman sahip olduğumuz Mesih'in lütfuyla Tanrı'yla paydaşlık arasında fark vardır. Gördüğün gibi ilişkimizde zaman zaman kopukluklar olduğunda ne çocuklarımızın ne de anne babalar olarak bizim anne, baba ve çocuklar olarak yeniden bir araya gelerek ailemizi en baştan kurmamıza gerek yoktur. Ancak Tanrı paydaşlık içinde olduğumuzdan emin olmamızı ister ve günahlarımızı itiraf etmek bu sürecin bir parçasıdır. O bizim geçmişteki günahlarımız için ölmekle kalmadı. Şimdiki günahlarımız ve henüz işlemediğimiz günahlarımız içinde öldü. Bu durum ahlaksızlığa yol açmalı mı? Hayır, Mesih'i ve onun lütfunu hafife almamalıyız. Kutsal kitap bunu kesinlikle yasaklar. Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır der. Bizi babanın önünde temsil eden İsa'ya her gün bakmamız gerektiğini anlamamıza yardımcı olur.
1: Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğinden nasıl emin olursun öğretiş dizimizin Onsuz Yaşayamayacağımız Armağan adlı 3. mesajının 2. kısmının sonuna geldik. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır.
0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Hani böyle hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparsak gerçekten bir şeyler değişecek. Bunu anlatmaya çalışan bir programdayız.
1: Evet.
0: Evet, kişisel gelişim ama gençler, hep genç kalacak olanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Bunların farkında olmak önemli diye düşünürüz. Bizim hayatımız değişti.
1: Evet.
0: Neden sizinki de değişmesin? Hmm. Ha tabii öyle, bunlar her yerde görüyoruz ama uygulamadığımız zaman bir şey değişmiyor. Ama bazen sadece ufak ufak bir şeylerin farkına vara vara vara kocaman okyanusları aşıyoruz. Ve bugünkü konumuz birazcık derin bir mevzu.
1: Kendimizi nasıl daha çok sevebiliriz?
0: Evet, kendini daha çok nasıl sevebilirsin?
1: Hı-hı.
0: Gamzecik, o güzel girişlerinden şöyle bir dinleyelim, ondan sonra evet, başlayalım sorularımızla.
1: Evet, inanılmaz derecede eleştirinin, yargılamanın, hatta böyle nefret ve linç söylemlerinin baskın olduğu bir dönemde yaşıyoruz ne yazık ki. Etrafımızdaki bu olumsuz durum aslında bizi de etkiliyor tabii. Öncelikle biz de etrafımızdakileri ve kendimizi yargılamaya başlıyoruz. Her şeyde eleştirecek bir şey bulmaya çalışıyoruz. Bu da kendimizi acımasızca eleştirmemize, başarısızlıktan korkmamıza, dolayısıyla da atmak istediğimiz adımları da atamamamıza sebep oluyor. Bugün kendimizi sevmek hakkında konuşacağız. Kendimize daha iyi davrandığımızda ve kendimizi sevdiğimizde, yani kapılar açmak ve kendimizi motive etmek daha kolay olacak.
0: Evet, güzel bir giriş. Teşekkür ediyoruz. Gamze öğretmenimize. Şimdi bu her yerde aslında olan bir şey. Yani her yer bas bas bağırıyor. Kişisel gelişim, kişisel gelişim vesaire. Şimdi normalde mesela evlenmek istiyoruz. Çocuklarımız olsun istiyoruz. Ya da istemiyoruz. Ya benim hiç işim olmaz. Beni iş yerinde takdir etsinler. İşte terfi edeyim. Bunların hepsinin altında normalde onaylanma var. Bir yerde sevilme var. Hepsi dönüp dolaşıp kendimiz olarak kabul edilmeye, kendimiz olarak sevilmeye geliyor. Neden? Takdir edilmeye geliyor. Yaptığımız işlerin işte doğru bir şekilde tepki almasıyla, yani şöyle, aa evet bunu güzel yaptın, ya da evet bu harcadığın emekler sayesinde şu şu şu başarıldı burada, dolayısıyla seni tebrik ediyoruz gibi şeyler bizi mutlu ediyor. Hepimiz biliyoruz kendimizi sevmemiz gerektiğini. Ama ben topluma baktığım zaman bu kadar kişisel gelişim ve psikoloji merakının arasında kimsenin öyle çok da kendini sevmediğini görüyorum. Nereden görüyorum bunu? Birincisi, sürekli olarak başkalarının düşünceleriyle hareket eden, sorgulamayan, yeter ki o kızmasın, olay çıkmasın diye normalde mutsuz olmaya razı ve hani çok da ben önemli değilim modunda annelere bakıyorum. Diyorum ki 3 dakikaya nefes çalışması yapacağız günde. Diyor ki vaktim yok. Yani yarım saat sabah sayfası yazmayı bırakın, 3 dakikaya vaktim yok diyor. Vaktim yok değil. Normalde çocuk kalkıp kendisi suyunu alabilir. Oradan kalan 3 dakikada nefes çalışması yapabilirsin. Çünkü sen de değerlisin. Çünkü anne de kendi mutlu olduğunda çocuğu daha mutlu edecek. Bu sadece annem işte arkadaşıyla alışverişe gitti hani diyenler için değil. Tamamen kendimizi sevdiğimiz için kendimizi besliyoruz. Ve gençler, değerlisiniz. Sınavda kaç alırsanız alın, değerlisiniz. Bu demek değil ki her şeyi bırakacaksınız. İleride geriye düşmeyesiniz, mutsuz olmayasınız diye bütün bunlar yapılıyor. Yani o yüzden sınavlara giriyorsunuz. Eğer çok alakasızmış gibi geliyorsa da size o dersler, aslında beyninizde nöron bağlantıları kuruyor. Ve bunlar değerli şeyler. Öğrenmeyi öğreniyorsunuz. Beyniniz nasıl hani daha böyle hızlı çalışır, nasıl işte ileride iş hayatında da bunları kullanacaksınız. Bu bağlantıları kuruyorsunuz. Değerlisiniz, önemlisiniz ve seviliyorsunuz. Biz çok çok böyle sevdiğimizi galiba belli edemiyoruz. Kendimizi nasıl daha çok sevebiliriz?
1: Evet.
0: Var mı soruların? Çılgın sorularına geçelim.
1: Tabii ki. Sen kendini seviyor musun öncelikle?
0: Ben kendimi beğenmiş biri değilim ama kendimi çok seviyorum. Hı-hı. Yani bakıyorum bazen mesela bir şey yapamıyorum. Diyorum ki yapamadı bugün Nisancık. Ne yapalım, bugün de uyusun. Hı-hı. Yapacak bir şey yok yani. Sen seviyor musun?
1: Evet, yani eskiden mesela kendime kızdığım taraflarım oluyordu işte. Şunu neden yapamıyorum, bunu neden yapamıyorum vesaire gibi. Artık bunun da bir işe yaramadığını sonra fark ettiğimde dedim ki ya ben de böyleyim yani, ben bunu yapabiliyorum ya da ne bileyim işte sakarım diyelim ki ya da işte bir konuda inatçıyım. Ben de böyleyim deyip kendimi, bu taraflarımı sevmeye başladım.
0: Hı hı. Olduğumuz gibi kabullenmek ayrı ama bir de şöyle bir şey var. Ne yapayım, bana ne, ben de böyle değil de bazen o şeyler değişebiliyor, şifalanabiliyor.
1: Evet, evet.
0: Yanlış anlaşılmasın. Şimdi Gamze mesela kendine kızıyordu, niye ben öğrenemiyorum? Sonra şunu fark etti. Demek ki benim daha uzun süreye yayarak yavaş yavaş çalışmam lazım. Hı-hı. Ve bu şekilde çalışmaya başladı. Önemli olan kendimizi tanımak. Evet. Başka diğer sorumuz var mı?
1: En çok hangi özelliğini seviyorsun?
0: Ya sen de çok zor sorular soruyorsun. En çok hangi özelliğimi seviyorum? Genelde vazgeçmememi. Hı-hı. Bazen böyle vazgeçip hani bıraktığım zamanlar da oluyor bazı şeyleri. Hı-hı. Çünkü bazen de vazgeçmek gerekir. Hani iki günmüş falan şöyle bir kabuğuma çekildikten sonra tekrar normal halime geliyorum. Yani ve daha böyle iyimser hale gelebiliyorum yani. Genelde iyimserim. Ya yani evet evet tamam, bunu sevdim. Sen neyi seviyorsun çok kendinde?
1: Bilmem, şu anda bilmiyorum şu anda.
0: Hep bilmiyorum.
1: Yok, önceki bak, daha... şeyde cevabımı verdim.
0: Hadi bakalım.
1: O yüzden tamam. Şu anda böyle bir hakkı sahip olabileceğimi düşünüyorum.
0: Hadi bakalım. Geç o zaman bir sonraki soruya.
1: Evet.
0: Sonra
1: başkalarının...
0: araya
1: bu arada siz kendinize sorun tabii ki lütfen. Siz hangi özelliğinizi seviyorsunuz? Sadece biz değil yani. Hani biz kendimizden bahsederken siz hangi özelliğinizi seviyorsunuz? Bunu kendinize sorun lütfen. Ve başkalarının hiç sevmediği ama senin sevdiğin bir özelliğin var mı?
0: Belki. Bu arada biz böyle düşünürken lütfen siz de düşünün. Başkaları sevmiyor olabilir ama benim sevdiğim bir. Hı-hı. Neden bu kadar çok pembe giyiyorsun? Bu kadar pembe giymem bazen tuhaf gelebiliyor herkese. Hı-hı. Bana kalsa bundan sonra tek bir renk olacak. Hangi rengi seçiyorsun deseler pembeyi seçerim. Hı-hı. Ve hiç umurum değil. Baştan aşağı pas pembe giyinebilirim. Her yerde pas pembe olabilir. Bir de belki bilmem, bazen çocuksu olmam ya. Hı-hı. O olabilir. Millete tuhaf geliyor olabilir. Ama ben böyle hoppada zıppada da senin var mı?
1: Var. Şükretmek konusunda galiba. Hatta bazen çok dalga geçerler. Ama bence iyi bir şey bu. Yani en azından beni kişisel olarak mutlu eden bir şey. Ve gerçekten de şükrettikçe de çoğalan bir şey. O yüzden şükretmek güzel. Bunu seviyorum.
0: Mesela diyelim bazen insanlar var. Bir konuda gerçekten yeteneği yok. Ama ısrar ediyor. Hayır, ben ünlü bir işte popçu olacağım. Pop müzik söyleyeceğim. Tamam ama yeteneğin yok ama kabullenmiyor. Hayır, evet, diyor bu sefer, ben el alemin ne dediğini aldırış etmeyeceğim. Tamam, etmeyeceksin de, hı hı, önce bir gözünü açıp kendine de bakman lazım yani.
1: Evet.
0: Böyle ekstrem durumlar olmadığı sürece, saplantı olmadığı sürece, hı hı, kendinize bakın, neyi iyi yapıyorum, neyi kötü yapıyorum. Hı hı. Geliştirmek istediğiniz yanları geliştirin. Ama normalde bazen öyle durumlar oluyor ki gerçekten de normalde siz doğru olanı yapıyorsunuz. Hı-hı. Ama 9 kişi ona yanlış diyor, o yanlış gibi oluyor. Hı-hı. Çoğunluk demokrasisinin öyle bir dezavantajı var. 9 kişi yanlışı söyleyebilir.
1: Evet, katılıyorum.
0: Hadi bakalım, kısa bir ara verelim, ondan sonra
1: evet, bir
0: sorularla geri dönelim.
1: Ondan sonrasında tekrardan devam edelim. Bu arada siz bugünkü konumuzla alakalı sorularınızı, yorumlarınızı lütfen bizle paylaşın, bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light dinleyicileri, bugün kendimizi nasıl daha çok sevebiliriz diye konuşuyoruz. Neden kendimizi sevmemiz gerekiyor?
1: Çünkü kendimizi sevmeyi öğrenmezsek başkalarını da sevmeyi öğrenemeyiz. Ve bu böyle bir kısır bir döngü halinde mutsuzluğa doğru gider diye düşünüyorum. Sence?
0: Evet, mutsuzluğa gider. Aslında tek şeyi bu.
1: Evet.
0: Yani birincisi kendimiz... Yani biz insanlar olarak sevilmek isteyen insanlarız yani. Ama sevmezse de sevmesin değil. Kendi yaptığımız şeyden de hoşnut olmak istiyoruz.
1: Hı-hı.
0: Hoşnut olmak isteyince şöyle bir şey oluyor. Bizi diyelim ki kendimize değer vermiyorsak başkası bize neden değer versin?
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Aynı şey para için de söylüyorlar. Normalde finansal, bireysel finanstan bahsetmiştik ya.
1: Hı-hı.
0: Finansal gelişme için... Bireysel olarak söyledikleri ilk şey şu, paraya değer veriyor musun? Değer vermediğin bir şey sana gelmez.
1: Evet.
0: Ve diyorlar ki önce parayı böyle buruşuk buruşuk cebinde acayip ucuyup bir şey gibi taşıma, doğru düzgün cüzdanında katlamadan, hani paraya eziyet etmeden, buruşturmadan taşı değerli bir şey olarak ve onu onun için şükret, teşekkür et. Bu para sevmek böyle para gözü, ooo daha çok para falan gibi bir şey değil. Olduğu kadarına şükürle, sevinçle yaklaşabilmekle alakalı. Aynı şey kendimiz için de geçerli. Kendimizi sevmezsek nasıl gelişeceğiz? Nasıl çoğalacağız? Çoğalmaktan kastım çocuklarımız olsun değil. Nasıl gelişeceğiz? Nasıl büyüyeceğiz? Kendimizi severken yaptığımız şey olumlu yanlarımızı, olumsuz yanlarımızı ayırt edebilmek. Olduğumuz gibi kendimizi kabul edebilmek. Buradaki en önemli şey şu. Kendimizde sevdiğimiz özelliğimiz ne deyince biz söyleyemiyorsak, demek ki kendimize hiç içimize bakmamışız. Annelere, ailelere sorun, kendinize en sevdiğiniz şey ne? Çocuklarımı iyi yetiştirdim. Tamam, bunlar çocuk, kendinde sevdiğin şey ne? Hep sürekli olarak başka kendimizi adadığımız yerlere dağılmadan da bir bakmamız lazım. Ya da kendinizde sevdiğiniz şey sınavdan yüksek not almak mı? Bunun yerine belki hedeflerime ulaşmak için organize olabiliyorum. Daha mantıklı bir cümle mesela.
1: Hı hı.
0: Zamanımı doğru değerlendirebiliyorum. Daha mantıklı bir cümle. Çünkü olur da sınavdan bir şey olup düşük not alırsanız sevilmeyecek misiniz?
1: Evet. Çoğunlukla galiba böyle yetiştik diye düşünüyorum.
0: Peki o zaman nasıl başarısızlıklarımızı analiz edip de başarıya çevireceğiz? Sadece bir başarısızlık, bir felaket olarak görülüp üzeri kapatılır o zaman. Çünkü bir travma olacak ve artık biz onunla ilgilenmek bile istemeyeceğiz. Ama kendimizi seversek davranışlarımız değişir bir olumsuzluktan sonra. Diyelim bir başarısızlık yaşadık. Hani kişisel gelişimde sürekli deniyor ya, evet işte düş, 4 kere düş, 5 kere kalk. Yine düş, yine kalk, yine düş, yine kalk. İlkinde aslında ayaktasın. Normalde 4 kere düşünce 4 kere kalkman lazım. Neyse. Ama laf böyle yani. Netice itibariyle kalkacak gücü nereden bulacağız kendimizi sevmiyorsak? Başarısızlığı kabul edebilmemiz için, başarılı olmak için başarısızlıktan korkmamamız gerekiyor. Başarısızlıktan korkmamamız için şunu diyebilmemiz lazım. Bugün kötü günümdeyim, bugün yapamadım diyebilmek gerekiyor. Bu da kendimize hoşgörü gerektiriyor. O hoşgörü de sevgi gerektiriyor. O yüzden kendimizi sevmemiz gerekiyor. Hani yoksa böyle sevgi pıtırcığıyız biz, işte hadi kalpler yapalım birbirimize diye değil. Ve soruyorum değerli dinleyici, kendinde en sevdiğin 3 özelliği söyle bana. 3 özellik. Kendin hakkında yazacak olsan, hadi mesela şöyle yazalım, kendimizden başka biriymiş gibi bahsedelim. Ben desem ki mesela, ben Nisan bu arada, ben desem ki Nisan şöyle şöyle biridir, şöyle yapar. Kaç tane iyi şey sayabilirim kendim için? Nisan genelde etrafındaki insanları eğlendirir. Genelde etrafındaki insanlara yardım etmeyi sever. Genelde yalnız. Bazen yapmadığım oluyor. Ben bunları söyleyince sanki kibirliymişim gibi algılanıyor. Hayır. Herkesin kendiyle alakalı iyi şeyleri, başardığı şeyleri, şunu yapabildim, bunu yapabildim söyleyebilmesi gerekiyor. Tam tersini sorduğumda da onun içinde... Sakinlikle yani ve yine sevinçle, esenlikle, mutlulukla, nasıl diyeyim, huzurla durabilmek lazım. Nisan, en sevmediğin yanın ne mesela? En sevmediğim yanım ne olabilir? Sabırsız olabilirim belki. ya da bazen çok üşengeç olabiliyorum. Kendi konumla alakalı şeyler de değil ama mesela ne bileyim evi temizlemekle alakalı üşengeç olabiliyorum. Çünkü ev hanımı değilim normalde. Ve bunda da kendimi seviyorum. Evet tamam Nisan, biliyorum üşengeçsin ama seni motive edeceğiz. Kendinizi sevin. Bir sonraki maddeye geçelim.
1: Evet, kendimizi sevmek neden önemli dedik ve kendimizi sevmek narsistlik midir? Bir de biraz bu tarafa bakabiliriz.
0: Kendimizi sevmek narsistlik değildir. Kendimize aşık olmak gibi bir şey narsistlik. Hı-hı. Narsistlik çok uç noktadır. Çizgi çok filmlerde nokta. Falan da hep böyle gösteriliyor ya, aynaya bakmış. Ne kadar güzelim falan diyor. İşte öyle aynanın karşısına geçip de ayna söyle bana benden güzeli var mı durumuna geldiysek bu hastalıklı bir şey. Kendimizi sevmek, başarısız yönleri de görebilmek ve başımıza bir şey geldiği zaman da mesela en güçlü yanınızı düşünün. Diyelim ki çok güzel, çok yakışıklısınız. Ya da diyelim ki kariyeriniz çok yüksek ya da okulun en iyi öğrencisisiniz vesaire. Bu olmadığında da sevmekten bahsediyorum.
1: Evet.
0: Diyelim ki öyle bir şey oldu ki bütün yüzünüzü bir anda yaralar bereler kapladı. Ya da bir anda bir şey oldunuz. Güzel gözükmüyorsunuz o an için. Sevmeyecek misiniz kendinize? Öyle bir gününüze geldi ki sıfır aldınız sınavdan. Bitti mi yani kendinize olan sevginiz?
1: Katılıyorum. Bir araya girip ondan sonra devam edelim istersen.
0: Hadi bakalım.
1: Evet, bölünmesin çünkü. Bu arada dediğimiz gibi siz kendinizi sevmenizle ilgili ya da sevme ile ilgili paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Life'dasınız. Evet. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün kendimizi sevmekten bahsediyoruz. Çünkü başarısızlık yaşadığımızda tekrar kalkabilmemizi, kendimizi motive edebilmemizin en önemli yollarından biri bu. Kişisel olarak gelişebilmemizin en önemli yolu bu. Vesaire vesaire. Dedik ki kendinize sevdiğiniz 3 özellik nedir? Başkalarının sizde sevmediği ama sizin sevdiğiniz 3 özelliğiniz nedir? Var mı aranızda diyen, ya ben çok gıcık bir insanımdır, şöyle şöyle yaparım falan. Ve düşünün, normalde kötü olan ama kendinizde sevdiğiniz 3 özelliğiniz. Hı-hı. Nedir?
1: Hı-hı. Lütfen düşünün.
0: Mesela kendinizle ilgili. Bana diyorlar ki işte geveze, çok konuşuyor. Evet. Yani gevezeyim ama çünkü benim anlatacaklarım var.
1: Evet.
0: Çok şey okudum ve şimdi benim hayatım değişti ve herkesin hayatı değişsin, herkesin hayatı daha güzel olsun istiyorum.
1: Evet.
0: Evet. Sizde var mı böyle bir şey?
1: Var mı?
0: Var mı sende mesela? Kötü bir özellik ama sen seviyorsun.
1: Yani inatçılığım galiba. Zaman zaman bazı konular için bu sıkıntılı olabiliyor. Ama bazen de kararlılık konusunda da iyi bir şeye dönüşebiliyor.
0: Tabii Gamze'nin inadı...
1: Kimileri için kötü olabiliyor, kimileri için iyi olabiliyor.
0: Ben çünkü mesela o gün o şey yenecekse o şey yenmek zorunda. Yenmeyecekse yenmeyecek kesinlikle. Hani açlıktan ölsek, zafiyet geçirsek yine yiyemeyiz onu. Yani bir yere gidilmeyecekse böyle şey gibi oluyor gerçekten. Hani gösterilir ya çizgi filmlerde, boğalar ayaklarını böyle yere sürtüyor, gitmiyor böyle. Çekiyorlar gelmiyor falan. Öyle bir hale geliyor. Neyse, şikayet etmiyoruz. Seni bu şekilde seviyoruz. Sen de kendini
1: evet,
0: bu şekilde seviyorsun.
1: Bu şekilde seviyorum.
0: Çok güzel. Var mı başka soru?
1: Evet, kendimizi daha çok sevebilmek için neler yapabiliriz? Aslında birazcık artık bunun üzerine konuşabiliriz.
0: Evet, kendimizi daha çok sevmek için önce tanımamız lazım. Tanımadığımız bir şeyi sevemeyiz.
1: Evet.
0: Başlangıç bu. Aslında bizim bu programda yapmaya çalıştığımız, tabii ki kariyerle, onunla bununla alakalı, iletişimle alakalı bir sürü bölüm yapıyoruz. Hı-hı. Ama kişisel gelişim kısımlarında yapmaya çalıştığımız şey şu, kendinize sorular sorun. Hı-hı. Hani size diyoruz ya, seni en çok mutlu eden şey ne? Her şey mümkün olsaydı ne yapardın falan filan, kendine neyi seviyorsun? Bunların amacı kendinizi tanımanız. Yani bilmemiz gerekiyor. Ben neyi ne kadar yapabiliyorum, neyi ne kadar yapamıyorum, neyi seviyorum, neyi sevmiyorum. Bunları bilmezsek biz neyi seveceğiz kendimizi tanımazsak? Tam olarak bizim karşımızda ne var ki? Bedensel farkındalık çalışmalarında her yerimize dokunuyoruz. Bakıyoruz, teşekkür ediyoruz mesela işte parmağımıza, kolumuza, elimize. Normalde nasıl duruyoruz, neredeyiz, nasıl görünüyoruz? Her hareketimizde sadece aynanın karşısına baktığımız halimiz değil ki normal halimiz. Ve önce kendimizi tanımamız lazım. İkincisi, hı-hı, olumlamalar.
1: Evet, günlük olumlamalar.
0: Olumlamalar ve onaylama sözleri. Hı-hı. Şimdi, olumlama olarak size genelde işte aynanın karşısına geç ve kendine 3 kere ben çok güzelim, ben çok güzelim, ben çok güzelim de gibi şeyler söyleniyor. Evet, doğru. Çünkü öyle kabul ediyor. Ben bunu şükrederek yapıyorum. Güzel olduğum için şükrediyorum. Güzel olduğum için şükrediyorum. Çünkü o zaman beyniniz, aa evet ben güzelim, bir de bunun için şükrediyorum, teşekkür ediyorum neticede olarak algılıyor. Evet, doğru. Bu bir yöntem. Ama aynı zamanda şu da bir yöntem. Evet, şu sınavı geçtik. Ya da bugün, dün çalıştığımdan yarım saat fazla çalışabildim. Kendimi ödüllendirebilirim bunun sonunda. Bu ödülün çok büyük bir şey olmaması da lazım tabii ki. Sonuçta yarım saat fazla çalıştım diye de gidip kendime ne bileyim ben araba almayayım yani, değil mi? Yani abartmamak lazım. Ama nasıl ki liderler konusunda konuşurken, yöneticiler konusunda konuşurken dedik ki çalışanların yaptıklarını takdir etmek. Lider, iyi bir lider olmanın en önemli gereklerinden biri. Aynı şey kendimiz için de geçerli. En son kendini ne zaman takdir ettin?
1: Sınava çalışamamıştım ama yine de bazı kısımlarına birazcık, yani yeterli değildi ama yine de bir kısmını çalışabildim ve oraları yazdım, hatırladım yani. Hı-hı. O zaman yani en azından bu kadarını yapabildim dedim mesela kendime.
0: En azından kaçmadın, yüzleştin evet, onunla. Aha, evet. Çünkü kendini seven bir insansın. Hı-hı. Çünkü normalde aslında kötü bir öğrenci değilsin, sadece o zaman çalışamadın. Hı-hı. Kendimizi hoş görün.
1: Kesinlikle.
0: Kendinizi tebrik edin. Bugün 10 kelime ezberlediğim için yabancı dil öğreniyorsanız kendimi tebrik ediyorum. Hı-hı. Ben bugün zamanımı doğru bir şekilde değerlendirebildiğim için kendimi tebrik ediyorum. Hı-hı. Ne bileyim, bugün kendime iyi baktığım için şunu yedim, bunu yemedim, şunu işte çok su içtim, şöyle yaptım, böyle yaptım, kendimi tebrik ediyorum. Kendinizi tebrik edecek şeyler bulun. Ve bunların başkasının iradesiyle alakalı olmaması gerekiyor. Yani şöyle bir şey değil. Bugün öğretmenim bana aferin dediği için kendimi tebrik ediyorum değil. O öğretmenle alakalı. Siz bugün şu derste başarılı olduğum için kendimi tebrik ediyorum. Bugün ilk yabancı dilde cümlemi kurduğum için kendimi tebrik ediyorum. Basit şeyler de olabilir. Bugün sabah kalktığımda yatağımı topladığım için kendimi tebrik ediyorum.
1: Bugün mutlu kalktığım için.
0: Bu da tebrik edilir bir şey.
1: Evet.
0: Mutlu uyanabilmek güzel bir şey.
1: Evet.
0: Uyanmak başlı başına yani çetin bir iş.
1: Memnun olmak da gerçekten, yani onu fark ettim. O bile gerçekten önemli. Mutlu olmak için, kendimizi sevmek için.
0: Aynen öyle.
1: Evet. İçimizdeki olumsuz sesi susturabiliriz.
0: Evet.
1: Mesela.
0: Bir yandan olumlu olanı beslerken bir yandan olumsuz olanı kırpmamız gerekiyor. Hı-hı. Mesela hani böyle klasik vardır ya, bardağın yarısı dolu yarısı boş mevzusu. Hı-hı. En azından ortada bardak var. Yani Gamze diyor ki hani sınav, hı-hı, çalışamamıştım ama birkaçını yapabildim. Dolu olan tarafını görüyor. Şöyle, hı-hı, diyebilirdi. Yapamadım ya. Hı-hı. İşte 10 soru vardı, 8'ini yapamadım. O yapabildiği 2 tanesini görüyor diyelim. Hı-hı. Ve bunu geliştiriyor. Bir dahakine belki daha, yani fazla yapacak. Hı-hı. Çünkü buradan ne anladı? Kendini seviyor ve daha fazla çalışması gerektiğini anladı. Çok güzel. Bunun için bir plan gerçekleştirdi. Hı-hı. Ve bu planda günde 6 saat çalışmak yok şu an için. Çünkü düzenli olarak çalışıyor ve daha az gerçek çalışsa gerçekçi oluyor. Ve yapabilecek. Hı-hı. Ve bir yandan birileri şimdi ona dese ki sen zaten yapamıyorsun, sen bırak. Hı-hı. Bıraktı mı? Hayır.
1: Evet.
0: Bir, bırakmadığı için, pes etmediği için onu tebrik ediyoruz. Hı-hı. O da kendini tebrik etsin. İkincisi, hala çalışıp hani tamam yapamadığını kabul edip çalıştığı için de tebrik ediyoruz.
1: Vazgeçmemek.
0: Hem vazgeçmenin hem de tam tersi başarısızlığın üstüne, yani dümdüz durdun, savundun, bir de saldırıya geçtin, üstüne yürüdün. Hayır ben bunu yapacağım diye.
1: Hı hı, evet.
0: Ama kendini yine seviyorsun, kendini yıpratmıyorsun. Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi bir ara verelim, sonra başkalarının işte şunu yapamıyorsunları üzerine konuşalım.
1: Evet. Bu arada sizler de bize lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında buradayız. Looking forward to that feast.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Radyo Light'tasınız hala ve başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün kendimizi neden sevmeliyiz? Ondan bahsediyorduk ve sevmek için, hani o sevgiyi geliştirmek için neler yapmamız lazım, bunlardan bahsedeceğiz. Neden sevmemiz gerekiyor dedik ki başarımız. Başarısızlıklardan sonra yeniden ayağa kalkıp devam edebilmemiz, dolayısıyla da daha başarılı olmamız buna bağlı. İkincisi, başkalarının da bize değer vermesi buna bağlı. Hayattan aldığımız alma verme dengemiz buna bağlı. Sağlıklı ilişkiler buna bağlı. Sağlıklı zaman yönetimi bile buna bağlı. Finansal yönetim buna bağlı. Her şey aslında öncelikle kendimizi sevmemize bağlı. Ve dedik ki ilk başta kendimizi tanımamız gerekiyor. Zayıf yönlerimizi kabul edip zayıf yönlerimizle de kendimizi sevmemiz gerekiyor. Böyle gurur, hayır canım ben işte gayet de başarılıyım yapmamamız lazım. Yo, ben gayet aslında güzel yapıyorum da yapmamamız lazım. Başarısız evet. olduğumuz yeri de kabul edip başarılı hale getirebiliriz. Ama kabullenmezsek o başarısızlık bizim içimize ukde oluyor ve zaten dışarısı tarafından görünüyor. Sonra dedik ki kendimizi olumlayacağız. Evet, ki sağlıklı olduğum için, gülebildiğim için şükrediyorum. Kendinizle alakalı şükredecek, kendinizi sevecek şeyler bulun. Ve evet, olumlamalar söyleyin. Ve başarılarımızı kendimizle tebrik edelim. Evet, bugün dünden daha iyi durumdayım. Gerçekten. Değil mi? Evet. Çok şükür. Yani gayet güzel bir şey. Bunun için kendimizi takdir edelim. Sanki kendi kendimizin yöneticisiymişiz evet. gibi. Kendimizi terfi bile ettirebiliriz. Kendimi genel Nisan müdürü olarak gerçekten atayabilirim. Daha sonrasında dedik ki başkalarının söyledikleri kötü şeyleri, o vesveseleri içimizden atmak. Çünkü bir işe başladığınızda yapamayacaksın. Yapamayacaksın. Sen zaten ne zaman başarabildin ki? İşte şunda da bak başarısız olmuştun falandır filandır. İçimizde vesvese dediğimiz hani gereksiz evet, anlamsız.
1: Ya da bunu yapsan ne olacak gibi yani sizin cesaretinizi kıran, isteğinizi azaltan şeyler de olabilir gerçekten.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Birincisi bunlara dur dememiz lazım. Kendi içimizden gelen olumsuz seslere. Bu neden oluyor? Çünkü beynimiz konfor alanından çıkmak istemiyor. Bunun nedenini bilirseniz çok rahat kontrol edersiniz. O yüzden de siz hayır ben bundan sonra şunu yapmıyorum, böyle davranacağım dediğiniz zaman beyin diyor ki yok yok eski hal daha iyiydi yani ne gerek var yapamazsın. Ama öyle bir şey yok, yapabilirsiniz. Dolayısıyla önce size kötü kötü şeyler söyleyen sesi susturmanız lazım. Neden? Geçelim bir adım sonrasına. Şöyle bir şey var, başkalarının bizim hakkımızda ne dediğiyle alakalı olan kısmı.
1: Evet.
0: Eğer
1: tam olarak
0: biz zaten içimizde kuruntu varsa, zaten kendimizden emin değilsek, başkalarının dediği şey, olumsuz şeyler, bizim o adımı atmamızı engeller. Bittik biz. Zaten tam emin değiliz, bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bir de birileri olumsuz şeyler söyledi, yıkılırız. Ama eğer bizim içimizde o acabalar yoksa, o zaman ne olur? Başkaları bir şeyler söylediği zaman, hayır, deneyeceğim. Şöyle şöyle mantıklı açıklamalar yapabiliriz ya da buna aldırış etmeyiz.
1: Evet.
0: Hayatımızda keşkelerimizin olmaması buna bağlı. Keşke yapsaydım yerine hem iyi kilerimiz olsun, hep öyle denir ya, iyi ki yaptım. Bir de rağmen yaptımlarımız olsun.
1: Evet, gerçekten çok önemli.
0: Mesela diyebilirler ki sen işte buna uygun değilsin. Usain Bolt. Yani normalde biliyorsunuz dünya rekortmeni, demişler ki sen kısa mesafe koşamazsın. Çünkü boyun uzun. Ondan sonra o da demiş ki boyun uzun muydu? O orta mesafe koşucusu mu oluyor? 200 metre kısa oluyor ya. Düşündüm, benim için 100 metre herhalde daha kısa daha iyi diye. Her neyse, ondan sonra yapamazsın diyorlar normalde. O da diyor ki yaparım

0: Çünkü dediğimiz gibi kendi içindeki o "ı-ı, yapamazsın" o kuruntuları, o lafları susturmuş. O yüzden ona yapamazsın dendiğinde "hayır, yapabilirim" diyor. Kendini de tanıdığı için. Bu boş bir özgüven değil. Ve şu anda biliyorsunuz nerede olduğunu sinemada. Dolayısıyla bunların hepsi adım. O da muhtemelen düştüğü oldu, kalktığı oldu, başarısız olduğu oldu, reddedildiği oldu. Ona rağmen onun yaptığı şey daha çok çalışmak. Şu anda aynı kişiye bakarsak, evet çok ünlü filmlerde oynuyor sinemada, bu ayrı mesele, ama tiyatroya da devam ediyor. Bu kişinin şımardığı, narsist olduğu, işte dedin ya hani kendimizi sevmek vesaire, evet, narsistlik mi? Hı hı. Kibirli olduğu, gururlu olduğu vesaire vesaire anlamına da gelmiyor. Hı hı. O sadece kendine bir hedef belirliyor, bir hareket planı oluşturuyor, evet, ve bu ulaşılabilir bir şey. Hani smart bir hedef nasıl konur? Zekice hedefler koyma bölümünde anlatmıştık bunu. Evet. Bunu yapıyor ve daha sonrasında da sadece şuna bakıyor. Ben bugün ne adım attım? Attım. Kendisini tebrik ediyor, bir adım daha atıyor vesaire. Bu böyle gidiyor. Çünkü kendi planları var, kendi hedefleri var. Eminim şu anda da etrafındaki kişiler, neden hala tiyatro yapıyorsun ki? Zaten yani çok ünlü bir sinema oyuncususun diyordur. Amerika'ya neden taşınmıyorsun ki diyorlardır. Çünkü neden? Çünkü o kendini bu şekilde seviyor. Hı hı. Ve bu vesveseleri durdurmamız lazım. Hadi bir ara verelim. Hı hı. Ondan sonra son bölümümüze geçelim.
1: Evet, bu arada bize yazabilirsiniz. Farklı konu fikirleriniz, bugünkü kendimizi sevmekle alakalı sizin paylaşmak istedikleriniz varsa bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Işık saçan dinleyicilerimiz. Değerlisiniz, önemlisiniz. Evet, gençler, hep genç kalanlar. Asla yaşlanmak bilmeyenler. Bu bir kişisel gelişim programı. Özellikle gençler için tabii ki. Ama şöyle bir şey hatırlıyorum. Daha önce de belki paylaşmıştım. 105 yaşında İngiliz bir hanımefendiyle röportaj yapıyorlar. Bu gençliğinizi, işte fitliğinizi neye borçlusunuz diye soruyorlar. Ve diyor ki 90 yaşında başladığım yogaya borçluyum. Buradaki olay yoga ile alakalı değil. Evet. 90 yaşında yaşlıyım ben. Elimi eteğimi çekeyim artık diye düşünmemiş.
1: Benim ne haddime artık unumu eleyip de eleğimi asmam gerekiyor diye düşünmeyip.
0: Yeni bir hayata başlamış. Evet. Ondan sonra 15 sene sonrasında da böyle bir röportaj veriyor. Dolayısıyla eğer biz hep gençler diyoruz ama siz diyorsanız ki aman biz artık bir şey değiştiremeyiz. Hayır, her şey değişir. Kariyer de her yaşta değişir. Hayat da her yaşta değişir. Her zaman yeniden başlama şansımız var. Yeter ki önce kendimizi sevelim. Bugün bundan bahsetmiştik.
1: Evet.
0: Dedik ki kendimizi tanıyacağız. Kendimizi onaylayacağız. Başarılarımızı da kendimizi tebrik edeceğiz. Kendini sevmek narsistlik değildir. Başarısızlıklarımızı kabulleneceğiz. Başarısızlıklarımızı başarıya dönüştürmek için yine kendimizi seveceğiz. Ve hedeflerimiz, hareket planlarımız olacak. Ondan sonra dedik ki kendi içimizdeki yapamazsın kuruntularını susturacağız. Ama bunu boş boş bastırarak susturmayacağız. Bizim hareket planımız olacak. Bir yandan kendimizi geliştiriyor olacağız. Yani arkası dolu. Daha sonra dedik ki dolayısıyla kendimizden eminiz, kendimizi geliştiriyoruz, kendimizi seviyoruz. Başarısızlığı kabullenebiliyoruz. Bizim için bir öcü değil başarısızlık. Dolayısıyla adım atabiliriz. O zaman dedi ki toplum ne derse desin, dışarıdan gelen olumsuz şeyler bizi artık ilgilendirmiyor. Benedict Cumberbatch'i vermiştik örnek olarak. Ona da yapamazsın dediler ama o yaptı. Yapmasına sebebi sadece hani narsistçe ben iyiyim demesi değil. Çünkü çalışıyordu. Çünkü kendinden emindi.
1: Çünkü gerçekten istemiş.
0: Gerçekten istemiş. Ve mutluymuş. Ve üzerine yapılması gereken şeyleri yapmış. Evet. Yani hedeflerini koymuş ve ona göre ilerlemiş. Kendini geliştiren birisi olduğu için yapabiliyor.
1: Evet.
0: Var mı başka bir maddemiz?
1: Dedik ki toplumsal beklentilerle yüzleşebiliriz ve gerekirse onlara direnebiliriz.
0: Evet. Şimdi bu toplumsal beklenti meselesi çok ciddi bir sorun. Normalde ailelerimizde, toplumda aslında iyi olanı, mutlu olmamızı istiyor. Ama buradaki sorun şu, mutlu olmak, iyi olmak dönemden döneme değişen şartlarda gerçekleşiyor. Şu anda aileleriniz sizden doktor olmanızı istiyor olabilir. Çünkü geliriniz için olabilir, bu başka bir şey için olabilir. Ama siz belki bir tasarımcı olarak da aynı yararı sağlayabilirsiniz. Ya da işte belki bir önceki nesil için yazılımcılık bir şey ifade etmediği için, mesela benim kuzenim oyun yazılımcısı ve eskiden diyorlardı ki bu kadar oyunlarla uğraşma, bütün gün bilgisayar oyunuyla uğraşıyorsun. Şimdi yine bütün gün bilgisayar oyunuyla uğraşıyor çünkü
1: ama para kazanıyor.
0: Kod yazıyor kendisi. Evet. İşi bu kendisinin. Dolayısıyla ne kadarının mantıklı, ne kadarının mantıksız olduğunu ayırt edebilmek için önce yine kendinizi sevmeniz ve geliştirmeniz lazım. Yani toplum size hayır dediği zaman ha deyip bir kenara kısmak değil. Ama tam tersi toplum bu iyidir dediğinde hayır efendim ben iyisini bilirim o kötüdür de demeyeceğiz. Bakacağız.
1: Evet.
0: Bizi geliştirecek bir şey mi söylüyorlar? Haklılık payları var mı? Yani kısacası kendimizi sevmek ne iyi ne kötü. Yani ne iyi ne kötü derken ortada her şeyi objektif bakıp da değerlendirebilmemizi sağlar. Çünkü bizim fikrimiz haklıysak da yani bizim fikrimiz doğruysa da kendimizi seveceğiz. Doğru değilse de yine kendimizi seveceğiz. Aa evet doğru söylüyorsun ya ben burada yanılmışım deyip geçebileceğiz. Bundan utanmayacağız. O yüzden utanç, korku, endişe yaratır. Bunlar bize göre değil. O zaman hayatta mutluluğumuzun önüne koskocaman bir perde çekilmiş gibi olur. Var mıdır başka bir maddeniz hanımefendi?
1: Kendimizi güçlendirebiliriz.
0: Evet, kendimizi güçlendirmek derken bir, şu anda sizin yaptığınız şey belki hiçbir şey yapmıyorsunuz gibi. Belki sürekli anlatılan şeyler tekrar anlatılıyor. Ama bir yandan beyniniz bir şeyleri kabul ediyor. Bir yandan bir şeyler değişiyor. Değişime izin vermek. Evet, mesela Gamze sınavda başarısız oldu diyelim. bir kere. Ve ondan sonra dedi ki başarısız oldum ama iki soru yapabildim. Kendini tebrik etti bir. İkincisi, başarısız olduğunu kabul etti, hala kendini seviyor. Nasıl yapamam ya demedi. Ve üçüncüsü, en son şuna geçti. Kendisini güçlendiriyor. Çalışıyor şu anda. Bu kadar basit. Benedict Cumberbatch'e de sonuçta dendiğinde muhtemelen kendi imajı üzerinde çalışmıştır. Kendi olabileceğimizin en iyisi olmak önemli olan. Daha önceki bölümlerde dedik. Mükemmel doğada yoktur. Ama mükemmel olmayan şeylerin bütünüdür mükemmel. Kendimizde de iyi yanımız, mükemmel olmayan pek çok yanımız olacaktır. Ama her neysek bunların toplamı bizim mükemmelimiz. Bizim için şu anda en iyisi şu olduğumuz hal. Dolayısıyla bunu güçlendireceğiz. Daha fazla öğreneceğiz. Daha farklı alanlarda kendimizi geliştireceğiz. İlgi alanlarımızda kendimizi güçlendireceğiz. En önemlisi, ruhsal açıdan, psikolojik açıdan, kişisel gelişim açısından kendimizi geliştireceğiz. İletişim yeteneklerimizi geliştireceğiz her yönden. O yüzden böyle programları nerede bulursanız izleyin, dinleyin, okuyun. Programları, kitapları, her şeyi ne bulursanız bunun üzerine gidin, kendimizi geliştirelim. Çünkü bir yerde böyle zihnimizde kapılar açılınca işte o bambaşka dünyaların kapıları da o zaman açılıyor. Ve bugünkü süremizin de sonuna
1: geldik.
0: Evet. Her bölümde söylediğimiz gibi sizi çok seviyoruz. Umarım hayatınıza dokunabilmişizdir birazcık.
1: Evet.
0: Hiç değilse. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bir sonraki bölümde umarız tekrar karşılaşmak üzere. Başka bir dünyada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
1: Çok iyi bakın.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 10. Bölüm. Kimden korkmalı?
1: Bu yüzden onlardan korkmayın. Çünkü örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Size karanlıkta söylediklerimi siz gün ışığında söyleyin. Kulağınıza fısıldananı damlardan duyurun. Bedeni öldüren ama canı öldürmeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun. İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama babanızın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez. Size gelince başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Onun için korkmayın. Siz birçok serçeden daha değerlisiniz. İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi ben de göklerdeki babamın önünde açıkça kabul edeceğim. İnsanların önünde beni inkar edeni ben de göklerdeki babamın önünde inkar edeceğim.
0: İsa'ya layık olmak.
1: Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben babayla oğlun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim. İnsanın düşmanı kendi ev halkı olacak. Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Çarmığını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir. Canını kurtaran onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. Sizi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden peygambere yaraşan bir ödül alacaktır. Doğru birini doğru olduğu için kabul eden doğru kişiye yaraşan bir ödül alacaktır. Bu sıradan kişilerden birine öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile veren size doğrusunu söyleyeyim ödülsüz kalmayacaktır.
0: 11. Bölüm. İsa ve Vaftizci Yahya.
1: İsa 12 öğrencisine bu buyrukları verdikten sonra onların kentlerinde öğretmek ve Tanrı sözünü duyurmak üzere oradan ayrıldı. Tutuk evinde bulunan Yahya, Mesih'in yaptığı işleri duyunca ona gönderdiği öğrencileri aracılığıyla şunu sordu. Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim? İsa onlara şöyle karşılık verdi. Gidin, işitip gördüklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor. Kötürümler yürüyor, cüzamlar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu. Yahya'nın öğrencileri ayrılırken İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı. Çöle ne görmeye gittiniz dedi. Rüzgarda sallanan bir kamış mı? Söyleyin ne görmeye gittiniz? Pahalı giysiler giymiş bir adam mı? Oysa pahalı giysi giyenler kral saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet. Size şunu söyleyeyim. Gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir. Size doğrusunu söyleyeyim. Kadından doğanlar arasında Vaftizci Yahya'dan daha üstün biri çıkmamıştır. Bununla birlikte göklerin egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür. Vaftizci Yahya'nın ortaya çıktığı günden bu yana göklerin egemenliği zorlanıyor. Zorlu kişiler onu ele geçirmeye çalışıyor. Yahya'ya dek bütün peygamberlerle kutsal yasa olacakları önceden bildirdiler. Eğer bunu kabul etmek isterseniz gelecek olan İlyas odur. Kulağı olan işitsin. Bu kuşağın insanlarını neye benzeteyim? Çarşı meydanlarında oturup arkadaşlarına size kaval çaldık oynamadınız, ahat yaktık dövünmediniz diye seslenen çocuklara benziyorlar. Yahya geldiği zaman oruç tutup içkiden kaçındı. Ona cinli diyorlar. İnsanoğlu geldiği zaman yiyip içti. Bu kez de diyorlar ki şu obur ve ayyaş adama bakın. Vergi görevlileri ve günahkarlarla dost oldu. Ne var ki bilgelik ortaya koyduğu işlerle doğrulanır.
0: Tövbe etmeyen kentler.
1: Sonra İsa mucizelerinin çoğunu yapmış olduğu kentleri tövbe etmedikleri için şöyle azarlamaya başladı. Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Betsaida! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Size şunu söyleyeyim. Yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda'nın halinden beter olacaktır. Ya sen ey Kefernahum, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin. Çünkü sende yapılan mucizeler Sodom'da yapılmış olsaydı bugüne dek ayakta kalırdı. Sana şunu söyleyeyim. Yargı günü senin halin Sodom bölgesinin halinden beter olacaktır.
0: Yorgunlara müjde.
1: İsa bundan sonra şöyle dedi. Baba, yerin ve göğün Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, senin isteğin buydu. Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlu babadan başka kimse tanımaz. Babayı da oğuldan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin. Ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir.
0: 12. Bölüm Şabat Günü Sorunu.
1: O sıralarda bir Şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri acıkınca başakları koparıp yemeye başladılar. Bunu gören Ferisiler İsa'ya, "Bak, öğrencilerin Şabat günü yasak olanı yapıyor," dediler. İsa onlara, "Davut'la yanındakiler acıkınca Davut'un ne yaptığını okumadınız mı?" diye sordu. Tanrı'nın evine girdi, kendisinin ve yanındakilerin yemesi yasak olan ancak kâhinlerin yiyebileceği adak ekmeklerini yedi. Ayrıca kâhinlerin her hafta tapınakta Şabat günüyle ilgili buyruğu çiğnedikleri halde suçlu sayılmadıklarını kutsal yasada okumadınız mı? Size şunu söyleyeyim. Burada tapınaktan daha üstün bir şey var. Eğer siz "ben kurban değil, merhamet isterim" sözünün anlamını bilseydiniz, suçsuzları yargılamazdınız. Çünkü insanoğlu Şabat gününün de Rabbidir. İsa oradan ayrılıp onların havrasına gitti. Orada eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak amacıyla kendisine "Şabat günü bir hastayı iyileştirmek kutsal yasaya uygun mudur?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. "Hanginizin bir koyunu olur da Şabat günü çukura düşerse onu tutup çıkarmaz? İnsan koyundan çok daha değerlidir. Demek ki Şabat günü iyilik yapmak yasaya uygundur." Sonra adama "elini uzat," dedi. Adam elini uzattı, eli öteki gibi yine sapasağlam oluverdi. Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar, İsa'yı yok etmek için anlaştılar.
0: Tanrı'nın seçtiği kul.
1: İsa bunu bildiği için oradan ayrıldı. Birçok kişi ardından gitti. İsa hepsini iyileştirdi. Kim olduğunu açıklamamaları için onları uyardı. Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diyor. "İşte kulum, onu ben seçtim. Gönlümün hoşnut olduğu sevgili kulum odur. Ruhumu onun üzerine koyacağım. O da adaleti uluslara bildirecek. Çekişip bağırmayacak. Sokaklarda kimse onun sesini duymayacak. Ezilmiş kamışı kırmayacak. Tüten fitili söndürmeyecek. Ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak. Uluslar da onun adına umut bağlayacak."
0: İsa ve Baal-Zebul.
1: Daha sonra İsa'ya kör ve dilsiz bir cinni getirdiler. İsa adamı iyileştirdi. Adam konuşmaya, görmeye başladı. Bütün kalabalık şaşırıp kaldı. "Bu Davut'un oğlu olabilir mi?" diye soruyorlardı. Ferisiler bunu duyunca, "Bu adam cinleri ancak cinlerin önderi Baal-Zebul'un gücüyle kovuyor," dediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. "Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen kent ya da ev ayakta kalamaz. Eğer şeytan şeytanı kovarsa kendi içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Eğer ben cinleri Baal-Zebul'un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Bu durumda sizi kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Bir kimse güçlü adamın evine girip malını nasıl çalabilir? Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Bunun için size diyorum ki, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak ama ruha edilen küfür bağışlanmayacaktır. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen bağışlanacak ama kutsal ruha karşı bir söz söyleyen ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanacaktır. Ya ağacı iyi, meyvesini de iyi sayın, ya da ağacı kötü, meyvesini de kötü sayın. Çünkü her ağaç meyvesinden tanınır. Sizi engerekler soyuyor. Kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz? Çünkü ağız yürekten taşanı söyler. İyi insan içindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. Size şunu söyleyeyim. İnsanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler. Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız.
0: Yunus'un belirtisi.
1: Bunun üzerine bazı din bilginleri ve ferisiler, "Öğretmenimiz, senden doğaüstü bir belirti görmek istiyoruz," dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona peygamber Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecektir. Yunus nasıl 3 gün 3 gece o koca balığın karnında kaldıysa, insanoğlu da 3 gün 3 gece yarın bağrında kalacaktır. Ninova halkı yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın, Yunus'tan daha üstün olan buradadır. Güney kraliçesi yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır. Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar ama bulamaz. O zaman çıktığım eve, kendi evime döneyim der. Eve gelince orayı bomboş, süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider yanına kendisinden kötü 7 ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. Bu kötü kuşağın başına gelecek olan da budur.
0: İsa'nın annesi ve kardeşleri.
1: İsa daha halka konuşurken annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durmuş, onunla konuşmak istiyorlardı. Birisi İsa'ya, "Bak, annenle kardeşlerin dışarıda duruyor, seninle görüşmek istiyorlar," dedi. İsa kendisiyle konuşana, "Kimdir annem, kimdir kardeşlerim?" karşılığını verdi. Eliyle öğrencilerini göstererek, "İşte annem, işte kardeşlerim," dedi. "Göklerdeki babamın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kız kardeşim ve annem odur."
0: 13. bölüm. Tohum benzetmesi.
1: Aynı gün İsa evden çıktı, gidip göl kıyısında oturdu. Çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık kıyıda duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şey anlattı. "Bakın," dedi, "ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağa az, kayalık yerlere düştü. Toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Bazısı 100, bazısı 60, bazısı da 30 kat ürün verdi. Kulağı olan işitsin." Öğrencileri gelip İsa'ya, "Halka neden benzetmelerle konuşuyorsun?" diye sordular. İsa şöyle yanıtladı: "Göklerin egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi ama onlara verilmedi. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek, bolluğa kavuşturulacak. Ama kimde yoksa elindeki de alınacak. onlara benzetmelerle konuşmamın nedeni budur. Çünkü gördükleri halde görmezler, duydukları halde duymaz ve anlamazlar. Böylece Yeşaya'nın peygamberlik sözü onlar için gerçekleşmiş oldu. Duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağırlaştı, gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdi. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice doğru kişiler sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler. Şimdi ikinciyle ilgili benzetmeyi siz dinleyin. Kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir de anlamazsa, kötü olan gelir, onun yüreğine ekileni söker götürür. Yol kenarına ekilen tohum işte budur. Kayalık yerlere ekilen ise işittiği sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadığı için ancak bir süre dayanan kişidir. Böyle biri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşer. Dikenler arasında ekilen de şudur. Sözü işitir ama dünyasal kaygılar ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilen tohum ise sözü işitip anlayan birine benzer. Böylesi elbette ürün verir. Kimi 100, kimi 60, kimi de 30 kat.
0: Dericeler benzetmesi.
1: İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği tarlasına iyi tohum eken adama benzer dedi. Herkes uyurken adamın düşmanı geldi, buğdayın arasına delice ekip gitti. Ekin gelişip başak salınca deliceler de göründü. Mal sahibinin köleleri gelip ona şöyle dediler. Efendimiz, sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Bu deliceler nereden çıktı? Mal sahibi, bunu bir düşman yapmıştır dedi. Gidip deliceleri toplamamızı ister misin diye sordu köleler. Hayır dedi adam. Deliceleri toplarken belki buğdayı da sökersiniz. Bırakın biçim vaktine dek birlikte büyüsünler. Biçim vakti orakçılara önce deliceleri toplayın diyeceğim. Yakmak için demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koy.
0: Hardal tanesi ve maya benzetmeleri.
1: İsa onlara bir benzetme daha anlattı. Göklerin egemenliği bir adamın tarlasına ektiği hardal tanesine benzer dedi. Hardal tohumların en küçüğü olduğu halde gelişince bahçe bitkilerinin boyunu aşar, ağaç olur. Böylece kuşlar gelip dallarında barınır. İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği bir kadının 3 ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır. İsa bütün bunları halka benzetmelerle anlattı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Bu peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Ağzımı benzetmeler anlatarak açacağım. Dünyanın kuruluşundan beri gizli kalmış sırları dile getireceğim.
0: Deliceler benzetmesi açıklanıyor.
1: Bundan sonra İsa halktan ayrılıp eve gitti. Öğrencileri yanına gelip tarladaki delicelerle ilgili benzetmeyi bize açıkla dediler. İsa, iyi tohumu eken insanoğludur diye karşılık verdi. Tarla ise dünyadır. İyi tohum göksel egemenliğin oğulları, deliceler de kötü olanın oğullarıdır. Deliceleri eken düşman iblistir. Biçim vakti çağın sonu, orakçılar ise meleklerdir. Deliceler nasıl toplanıp yakılırsa çağın sonunda da böyle olacaktır. İnsanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Doğru kişiler o zaman babalarının egemenliğinde güneş gibi parlayacaklar. Kulağı olan işitsin.
0: Define ve inci benzetmeleri.
1: Göklerin egemenliği tarlada saklı bir defineye benzer. Onu bulan yeniden sakladı. Sevinçle koşup gitti, barını yoğunu satıp tarlayı satın aldı. Yine göklerin egemenliği güzel inciler arayan bir tüccara benzer. Tüccar çok değerli bir inci bulunca gitti, barını yoğunu satıp o inciyi satın aldı.
0: A benzetmesi.
1: Yine göklerin egemenliği, denize atılan ve her çeşit balığı toplayan ağa benzer. Ağ dolunca onu kıyıya çekerler. Oturup işe yarayan balıkları kaplara koyar, yaramayanları atarlar. Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelecek, kötü kişileri doğruların arasından ayırıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. İsa, bütün bunları anladınız mı diye sordu. Evet karşılığını verdiler. O da onlara, işte böylece göklerin egemenliği için eğitilmiş her din bilgini hazinesinden hem yeni hem eski değerler çıkaran bir mal sahibine benzer dedi.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
3: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
4: 25 yıllık öğretmenim. Notum kıt diye adımı çıkarmışlar. Ama dumansız hava sahası projesine 10 üstünden 10 veriyorum.
3: Yani bu proje takdirle geçer mi hocam?
4: Hiç şüphem yok.
3: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Everyone lift those hands. The word is so clear. It simply states that if we would confess.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net.
3: 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.